0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Sıradaki şarkı story atıp etiketlemeyi unutanlara gelsin.
2: Radyo D, hayatın içinde

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

Martın camları bulup Nisan'ın yüzünde bahar. Gözlerin sanki bir Mayıs, benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz. Ağustos'a selam çakar beni.

Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

0: Radyo D Hava Durumu.
1: İstanbul'da bugün hava güneşli, sıcaklık 26 derece. Ankara yağışlı 24, İzmir güneşli 30, Adana güneşli 33, Samsun hafif yağmurlu 22, Diyarbakır güneşli 30 ve hafif yağmurlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 19 derece olarak ölçülüyor.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 22 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Intel Core Ultra 7 işlemcili HP Omen 16 AM/0052NT Notebook 79.999 liraya, Lenovo IdeaTab 8'e 128 GB Android tablet 10.499 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Sprite ve nane olur mu?
8: Sprite ve nane cool olur olur. Bayağı cool olur. Ferahlık işte budur.
7: Cool. Yeni Sprite Cool Mint.
9: Bayağı cool olur.
8: Yeni Sprite Cool Mint.
7: Dene gör. Banka.

0: Kadın bundan böyle her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Lean Skincare Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Aygün Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: İnegöl.

0: Her şeyi intizamlı yapar. Küçüklerini bulur, büyüklerini sayar. Çabuk ol, pantolonunu neden giymedin yavru kurt? Tamam mı?
1: Yavru kurtlarım, günaydın herkese. Yayın yapmayı unutmuşum. Ferhat'a Güney Kore maceralarımı anlatıyorum. Arkadaşlar, karşınızda 1 Haziran ve karşınızda Güney Kore'den az önce inmiş radyocunuz 11 saat uçmuş. Bıraksanız bir 11 saat daha uçar. Kalktı geldi yayınının başına. Çünkü neden bugün hem 1 Haziran hem 1 Haziran pazartesiden başlıyor. Bakın, bu çok önemli bir unsur, bu bir işaret. Demek ki yeni şeyler başlatacağımız, yeni güzelliklere akacağımız mükemmel bir Haziran ayı. Haziran ayını konuşacağız. Tabii ki sizlere küçük Haziran ayında ne yapmanız gerekiyor tüyolar da verilecek. Astromatik tarafından 0549-204-0104. Ferhat'cığım soruyor, diyor ki cildinize ne oldu böyle? Dedim canım, yani Kore'den geliyorum. Mesajlar geliyor, Koreli çiçeğim yazmış. Ay neler öğrendim, ay neler öğrendim, size neler anlatacağım. Ay neler oldu, neler. Neyse, tabii anlatamayacaklarım da var. Neyse, onlar bende kalacak. Kore'de yaşananlar Kore'de kalacak. Günaydın Aygül Hanım. O izci çok yorgun. Dünyanın merkezine gittim geldim. Yol yorgunu bir sevgiden herkese günaydın demiş. Hayatım, sen nereye gittin de yoruldun ya? Bak, ben Kore'den geliyorum. Allah, neyse, detayları az sonra paylaşacağım. Hadi toplaşın, pazartesi, Haziran.

Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz ve muhteşem bir pazartesi gününden başladık. Günaydın canım Aygül'üm. Özledik vallahi ya. Nilüfer ben. Denizli'den diyor. Arkadaşlar ben de yayın yapmayı unuttum ya. Vallahi. Radyo şeyin bilgisayarın şifresini sordum Yusuf'a. Radyo şifreyi söylüyorum fark. Ya öyle mi unuttum bak. Şifreyi de burada size söylüyordum. Neyse. Öyle bir unutmak ya. Yok böyle bir şey. Hoş geldiniz Aygül Hanım. Özledik sizi. Keyifle izledik Kore storylerini demiş. Aygül bu ne dolunaymış ya. Böyle bir dolunay olamaz diyor. Bir de dün dolunay gerçekleşti. Bugün etkilerini görmeye başlayacaksınız.

Adana'dan günaydın Aygül'cüm demiş. Herkese mutlu haftalar diliyorum. Ben de mutlu haftalar diliyorum. Güzel bir hafta olsun. Ben nerelere gitsem acaba? Bugün mü? Dün gece patladık biz diyor. Yay dolunayı demiş. Günaydın Aygül'üm. Hoş geldin. Kore paylaşımlarının takip sonucunda bakıyorum da Kore'de aşırı bir aydınlanma yaşamışsınız. Pozitif mucizelere boğulacağımız bir ay olsun diyor. Alper Bey'e yazmış, günaydın Aygül Aydın. Bazen yaşadığın bir saniye, o göz göze geldiğin anlar seni alıp götürür senden. O kadar sade yaşarsın ki demiş, o anı anlamlı kılan içindeki küçük bir umuttur diye devam ediyor. Buradan da çalacağınız şarkı Didim'den Biricik Aşkım Nesrin Hanım'a gelsin. Okumazsan mesajımı Kore'ye geri git diye dua ederim senin için demiş. Okudum, keşke okumasaydım. O kadar Kore'ye gidesim var. Canım dolunay sen güzel güzel parlasan bize neyi patlatıyorsun demiş. Vallahi arkadaşlar biraz sakin kalmanız gereken dönemlerdeyiz. Nedense hep böyle dönemlerdeyiz biliyorum ama hani bu dönemleri biraz dikkat etmekte fayda var. Hadi bana sen-

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Radyo T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Köpek balıklarında kemik bulunmaz. Köpek balıklarının iskeletleri kemiğe göre çok daha hafif ve esnek olan kıkırdak yapıdadır. Bu sayede suyun içinde daha az enerji harcayarak yüzebilirler.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı hava durumuna bakmadan çıkanlara gelsin.
0: Radyo D, hayatın içinde

0: kadarıyla gözyaşlarını tutamayanlar var aramızda. Ağlamak yok, gülmek var.
1: Görüyorum ki yay dolunayından dolayı gözyaşlarını tutamayanlar var aramızda. Nerede tırak, orada bırak. Arkadaşlar, valla bu şuna heba ediyorsunuz kendinizi. Dünyayı görmüş biri şimdi dünyayı görmüş biri olarak anlatmak istiyorum. Benim havamdan bittiniz artık. Ben burada bu havayı atacağım yani, kusura bakmayın. Hayır, neyimi atıyorum? 5 kuruş param kalmadı. Yani evladımın rızkını bile kremlere harcadım. Hani çocuk dese ki anne bana şunu alır mısın? Alamam evladım. Orada bırak. Güney Kore'de neyi fark ettim?

0: musunuz? Hadi geçelim. Sizi göremiyorsunuz. Şu an için gidemiyorsunuz ama ben hemen tecrübemi, daha 11 saat uçtum, yeni indim. İlk geldiğim yer radyoda. Güney Kore'de şunu fark ettim. İnsanlar orada mucize aramıyor arkadaşlar. Kimsenin bir mucize peşinde koştuğu yok. Mucizeyi arayan tek bir varlık var, Türkler. Bunu unutmayın. Bizde hep şöyle bir akış var. Yok imkanım yok, yok zamanım yok, yok o ürün işe yaramadı. Aldım ama param boşa yine. İşte ya sen biliyor musun neler çektiğimi, kaç çocukla? Çalışıyoruz biz, öyle yüzümüze falan krem süremiyoruz. Gibi böyle triplere giriyorsunuz. Ama mesele tek bir ürün değil. Bunu gördüm. Ben burada insanların bazen dünyanın parasını verip ürün gönderiyorum radyoda. Gerçekten böyle Türkiye'nin bütçesiyle baktığınız zaman yani 10 bin liraya varan krem hediyeleri yolluyorum ben burada, düşünün. Kişiye diyorum ki gönder, kullandın mı, ne hissediyorsun, Ayagül vaktim olmadı, daha kullanamadım, haber veririm diyor mesela. Çünkü mesele satın almak değil, mesele istikrarlı olmak. Bunu anlamıyorsunuz.
1: Oh, aman ne güzel. Maşallah.
0: Kore'de insanlar bunu bir yaşam düzeni haline getirmiş. Bir gün yapıp bırakmıyorlar. Cildine bakıyor, yürüyor, suyunu içiyor, vitaminini alıyor, saçına bakım yapıyor. Küçük küçük ama sürekli devam ediyor. Bu yüzden de bu teknolojiler üstüne inanılmaz araştırmalar yapılmış. Ve ben hayatımda ilk kez bir tatilden bir kilo bile almadan döndüm. Niye biliyor musunuz? Bir sürü işte probiyotikler, bitkisel tok tutucu şeyler, bir sürü şey denedim ya. İnanılmazdı. Şunu gördüm, güzellik dediğimiz şey bazen pahalı bir işlem değil, kendine düzenli özen göstermekmiş. Biz bazen tek bir serumla hayatımız değişsin istiyoruz ama aslında değişim her gün kendine verdiğin küçük emeğin birikimiymiş. Orada insanlar kendilerini düzeltmeye değil, kendilerini ihmal etmemeye çalışıyor. Bence en büyük fark bu. Ama işte bizimkiler bunu maalesef yapamıyorsunuz. Yani mesela kaçınız şimdi beni dinlediğiniz için kalkıp bir dakika ya yüzüme bir krem süreyim, bir dakika ya bir bol su içeyim, bir dakika kendime bir rutininiz var mı? Çantanızda taşıdığınız bir 50 faktörlü kreminiz var mı? Ya dışarı çıkıyorum, güneş çok olacak, işte buna bakayım diyor musunuz? Yani hayat telaşı olacak, hayat telaşı hayatımızda hep olacak, yani olmayacak değil. Sizlerin bunu hep yapıyor olması gerekiyor. Bu düzeni kuruyor olmanız gerekiyor. Kendinizi daha iyi bir şekilde anlatıyor ve başarıyor olmanız lazım. Siz sanıyorsunuz ki ben serum aldım Aygül, bir işe yaramadı. Hayır arkadaşlar, böyle bir şey yaramaz yani. Olmuyor. Bu böyle gitmez. Yani insan kendine ne kadar düzenli yatırım yaparsa bunun karşılığını mutlaka bir şekilde alıyor. 5 gündür. Ben de cilt, saç, aslında orada büyük bir süreklilik yaptım. Bak 5 gün. Dedim ki burada Kore'de en çok bunu yapacağım dedim. Arkadaşlar gerçekten çok büyük bir değişim oluyor. Ve o 5 günde inanın fark ediyorsunuz. O yüzden ya bugün yapmadım, yarın yaptım gibi şeylere de girmeyin. Yok işte şimdi yazmış bir kocamla kavga ettik. Yok görümcem şöyle dedi. Yok kayınvalidem bunu diyor. Yok anam babam bunu dedi. Ya bırakın ya, hep konuşuyorlar, hep diyorlar, hep bir şey söyleniyor. Aygül Aydın günaydın demiş Taner. Neredesin Aygül sen? Tamam biliyoruz, dünyayı geziyorsun da sen yoksun diye tatsız tuzsuz bir bayram geçirdik. Radyoyu açıyoruz, sadece seni dinleyemiyoruz demiş. Sen olmayınca duran bir radyo programı oluyor. Bu kadar uzun gitme bir daha bir yere.

Aygül, sen Kore'de yaptıkça ben de burada yaptım. 5 gün kendime baktım bayram tatilinde. Vallahi yüzüme insanlar şu an soruyor, ışıl ışılsın, gerçekten ne yapıyorsun diye. Ya bana bir Koreli sordu arkadaşlar. Dedi ki sizin yaşınız kaç? Ben yaşımı söyledim. 25. Ya dediği şuydu, cilt yaşınız ne kadar genç, ne kadar iyi. Güzellik merkezine gittim, cilt analizi yapıldı. Tam bu Reels'larda gördüğünüz var ya, ya fiyatlarına inanamazsınız. Burada bir cilt bakımı yaptırmanız ne kadar aşağı yukarı siz biliyorsunuzdur. Oralarda cilt bakımları falan 1100 TL'ye, 2000 liraya falan denk geliyor. Cilt bakımı dediğiniz şey de lazerle, teknikler kullanarak size özgü yapıyorlar.

0: Bir de evet çok krem aldık. Alma sebebimizi söyleyelim, çok ucuz. 300 TL'ye mükemmel bir işte şey alıyorsunuz. Harika bir neydi o? Çok güzel ginsengli bir krem alıyorsunuz mesela. Ve kokusuna falan inanamazsınız. 300-400 liraya alıyorsunuz. Ayak terapi bantları, işte zayıflama bantları, selülit götürücüler falan, böyle manyak olursunuz. Tabii bunları alıyoruz. Biz kocaman bir sepet oluyor. 4000 lira falan oluyor diyelim. Sen o sepeti alıyorsun ya, diyorsun ki oha bu ne kadar para harcamış olabilir. Yani Türkiye mantığına düşünüyorsun. Benim o sepeti Türkiye'de alabilmem için 15-20 bin lira harcamam lazım.
1: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 26 Mayıs Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.64 değer kaybıyla 13.663 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.90, euro 53.44'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.668, çeyrek altın 11.308 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira parafara hediye. Üstelik parafaralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde parafara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: geceden sabaha. Hadi kapat beni evlere.
1: Dolaşır mıyım bir daha? O bar bu bar. Vallahi bu arada Kore ışıltımın farkındasınız. Canlı yayını açtım. Hiç link filan istemeyin. Ama size şunu söyleyebilirim. Çok güzel bir şey buldum. Ürünlerin Türkiye'deki gerçekten orijinal satan pazarlarına artık hakim ve sahibim. Sizi bebek gibi cildinizi yapılabilir imkanları bulabiliriz efendim tabii ki. Ve ben de buradan bol bol sizlere Lin kozmetikler yağdırıyorum farkındaysanız.

Arkadaşlar farkındaysanız üstümdeki Squid Game'in kıyafeti sizin için özel hazırlandım. Ya bir de şunu diyorsunuz, gümrükten geçtin mi Aygül? Geçtin mi o kremlerle? Arkadaşlar ne aldım? 3-5 tane nemlendirici, bir 800 tane maske. Ne almış olabiliriz ki yani? Hay gül bitonla ne aldık biz yani?

Gülben diyor ki sanırım ben buradan gittikten sonra çay bahçelerinde şarkı söyleyeceğim. Ben de dedim ki sanırım ben de fal bakmaya başlayacağım. Fal bakılır, büyü yapılır. Çünkü başka türlü kazanamayacağız. Ama elimizde sepetler. Yani o anı biri çekseydi. Diyorum ki ya ben bir fal bakmaya mı geçsem acaba? Hani daha fazla kitlelere ulaşırım diyorum. Günaydın Aygül Hanım. Sizler evet arkadaşlar ben kaybolan eşinizi buluyorum. $1000. ...800 maskeyle geldim. Squid Game kıyafetim ve... Ama Kore'nin hakkını vermedim mi kız? Gide bunu aldım kendime ben. Üstümdeki nasıl Squid Game? Ben bu Squid Game'le bir de şey çekersem... Canlarım benim. Bu arada abonelik, Instagram aboneliğimde... kremlerimden hediye veriyorum. Çekiliş yapacağım orada. Vallahi veriyorum yani.

Hiç Kore görmüş bir radyocu tanıdığım yoktu neticede diyor Dilek. Allah aşkına şöyle bir bakın radyoculara. Bir gidin bir bakın. Dünyada nerede Güney Kore görüp Squid Game kıyafeti giyip yayına 11 saat sonra gelip canlı yayın yapan şeyi bir görün bakalım. Yani var mı böyle? Dünyada olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? O yüzden övünelim.

Günaydın, hoş geldiniz demiş. Günaydın Aygül Hanım. MK geldi. Vallahi özlemişiz, billahi özlemişiz. Siz oralarda cilt bakımı yaptınız. Benim yüzüm attı hep yoksunluktan. Şükür kavuşturana. Ben bugün daha az şarkı, daha çok Aygül Aydın dinlemek isterim diyor. Valla ne yapayım arkadaşlar? Yani sonuçta hayat bir oyun. Biz de sukut. Sukut game. Ne yapayım yani, ne yapayım? Sonuçta cildimizi parlattık, ışıl ışıl yaptık, geldik. Belkıs'ım, bir tanem, günaydın. Beni kahveye çağıran, muhabbete çağıran her dostuma cebimden bir tane maskeyle gideceğim. Belkıs'ım, ona göre. Günaydın Aygül'üm, Nilüfer'le buluştuk. Seni çok seven Yay Burcu Dilek diyor. Aygül vallahi hiç Kore görmüş, bırak radyocu, tanıdığım bile yoktu. Günaydın Aygül'üm, hoş geldin. Gülben Hanım'la güzel bir ikili oldunuz. Bayıldım sayenizde, bayramı keyifle sizi takip ettik. Peki Gülben Ergen nasıldı tatilde? Dedikodu var mı diyor. Hayatım şimdi şöyle, dedikoduluk bir durum yok. Şöyleyiz. Şimdi sabah kalkıyoruz mesela, kahvaltımızı yapıyoruz, çok da bir şey yemiyoruz. En iyi anlaştığımız şey, ikimizin de ortak şey, daha coşkun travmaları. Yani en ortak konumuz buydu. Dönünce tartı resmi göndereceğimiz için biraz şeyimiz o, gerginliğimizi yaşadık kısmi. Ondan sonracığıma o yüzden çok bir şey yememeye özen gösterdik. Gülben ne bulursa yiyor, içiyor ve şey yapıyor, yani böyle bitkisel ve şeyse arkadaşlar, hani böyle sağlık diyor mesela. Koreli diyor ki bu çok sağlıklı bir probiyotik diyor. Paketi açıyor, orada içiyor. Ben diyorum ki bak, midene bir şey olur, buralarda kalırız. Gözünü sevmiyorum. Bana diyor ki sen ne kadar şeysin diyor, tetiktesin diyor, sürekli diyor paniksin diyor. Sonra arkamı bir döndüm, dediler ki bu zayıflamayla ilgili bir şey. Bir baktım onu da içmiş. En son geçen bir şey oldu. Dedi ki, orada geldik böyle, dediler ki ya bu çok güzel işte, yağ mı yakıyormuş, bir şey yapıyor dediler. Aa, ben dedim ki al Gülben, sen iç bunu da dedim, sana bir etkisi olmuyorsa ben de içim dedim. Dedi ki sen koskoca Gülben Ergin'i denek olarak mı kullanıyorsun dedi. Dedim sen kendi kendini denek olarak kullanırken sıkıntı yok, ben kullanırken mi sıkıntı? He doğru diyorsun dedi, iç de yine. Enteresan bir tatil arkadaşlarımız oldu. Acaba dövüşür müyüz diye merak ediyordum. Aksine bundan sonra nereye gitsek falan diye birbirimize sorduk. Sonra döndü, nasılız biliyor musunuz? Diyelim ki bir tane yüz fısfısı keşfettik ve çantamızda. Mesela oturuyoruz, taksideyiz, gidiyoruz. Dönüyor, yüzün mü kurumuş senin diyor. Bana fısfısı sıkıyor. Ben de mesela ağız spreyi aldım. Ben de onun ağzına ağız spreyini sıkıyorum. Böyle enteresan bir şekilde hiçbir zaman kaybetmeden sürekli rutin birbirimize bakımlarla teşvik ettik. Ama bu tatilde öğrendiğim tek bir şey var arkadaşlar. Bakın bunu net garanti ediyorum. Gerçekten ona hiçbir şey olmazmış. Bunu gördüm. O kadar probiyotiği, o kadar hani o bitkisel şeyleri ben içiyor olsaydım bilmiyorum neredeydim şu an. Yani ben kesin nefesim falan kesilirdi, bana bir şey olurdu, onun yarısı kadar içemedim. Korkudan içemiyorum ha. Diyorum ki 9-10 saatlik yol uçakla, buradan biri beni almaya gelse gelemez diyorum ya. Hani kafam böyle çalışıyor. O da diyor ki sen sürekli bir anksiyete halindesin. İnşallah sen de biraz olursan iyi olacak dedim yani. Arkadaşlığımız daha uzun sürecek gibi duruyor.

0: Aygül Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu haftalık çalışmalarına yarın başlayacak. Kurulda tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi ele alınırken, okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdığı iddialarını yalanladı. İstanbul Havalimanı 18-24 Mayıs arasında günlük ortalama 1519 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. İran Meclisi, Amerika Birleşik Devletleri ile devam eden müzakerelere ilişkin İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız ifadelerini kullandı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Haramidere Mertel Cevizli Bağ ve Ok Meydanı hattında yoğunluk etkisini artırıyor. Anadolu yakasında Göztepe, Kozyatağı ve Kartal yönünde trafik yavaş ilerliyor. TEM otoyolunda Mahmut Bey, Seyrantepe, Ataşehir ve Sancaktepe bağlantılarında araçlar düşük hızla ilerliyor. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de yoğunluğunu artırıyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
4: İstanbul'da bugün hava güneşli, sıcaklık 26 derece, Ankara yağışlı 24, İzmir güneşli 30, Adana güneşli 33, Samsun hafif yağmurlu 22, Diyarbakır güneşli 30 ve hafif yağmurlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 19 derece olarak ölçülüyor.
5: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
6: Albert Genau, Cam Balkon'un adı soyadı.
7: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir. Kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
8: Ödemek EasyCo demek.

0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
1: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Bankam Tom Bank, kartım adı. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
1: Albert Genau. Cam Balkon'un adı.

Günaydın Aygül'üm, seni çok seviyorum. Cam gibi, ay gibi parlıyorsun maşallah. Ben yay burcuyum. Yay dolunayı bana çok kötü patladı. Erkek arkadaşımla tartıştık. Bana tokat attı. Sadece senin sesin beni kendime getirirdi. Çok güzelsin, çok iyi geldin seni görmek demiş. Canım benim, o ne demek ya? Çok üzüldüm. Ne demek tokat attı? Yani tam anlayamadım ben. Yani korkunç ya. Hakikaten korkunç. Önemli olan tokat atmasından daha çok senin tavrın ne oldu hayatım? Bundan sonrası senin tüm hayat akışını belirleyecek. İnşallah farkındasındır.

0: günaydınla günaydın. Günaydın.
1: Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Aygül, ben 8 saat Tokat'tan geldim. Her yerim ağrıyor. Sen nasıl bu enerjiyle yayın yapıyorsun Zülfiye? Canım, ben 11 saatlik Güney Kore'den gelmiş, Radyo D'ye iniş yapmış, Squid Game kıyafetimi giymiş bir insanım ben. Şimdi onu bunu bırakın da Haziran ayı notlarımı aldım. Şimdi Haziran ayını biraz konuşacağız. Bu Haziran ayında bizi neler bekliyor? Nelere dikkat etmemiz lazım? Haziran ayı bizim hayatımızda çok önemli bir ay olacak. Ve bu ayı nasıl değerlendirmeniz gerekiyor? Bunlarla ilgili önemli konuşmalar yapacağız sizlerle. Çünkü Haziran'ın içerisinde yeniden başlatma enerjisi var. Ama Haziran'ın ilk günü bir pazartesi gününe denk geldiğinde eski kadim öğretilerde bunun ay kapısı açmak olduğuna inanılırmış. Çünkü pazartesinin zaten İngilizcesi Monday, Moon Day, yani buradan geliyor. Ay gününden geliyor. Antik Babil'de de, Sümer'de de ve daha da Helenistik astrolojide ay halkın ruh hali, bilinçaltı, kadın enerjisi, hafıza ve kolektif duyguları anlattığı için de, ilişkilendirildiği için de buradan da zaten yola çıkabilirsiniz. Çok ilginçtir ki Haziran ayı da Roma mitolojisinde evlilik, bereket, dişil güç ve kader tanrıçası olan Juno, kadersel eşiniz dediğimiz asteroidle birlikte özdeşleşiyor. Yani hem mesaj okuyup hem de öyle bir mesaj atıyorsunuz ki bütün kafam dağılıyor. Haziran ayında dişil sezginiz artıyor arkadaşlar. Kalbiniz ve ruhunuz yeniden yön buluyor. Bu kadim inanışlarda şöyle bir söz vardır: Haziran'da verilen kararlar mantıktan dolayı verilmez, ruhun hafızasından gelir. Yani ruhunuzda kodlu olan şeyleri yapacaksınız. Mesela yeni ilişkilere adım atacaksınız, evlilik planları yapılacak, taşınacaksınız, kader ortaklıkları kurulacak, ruhsal kararlar verilecek. Önemli bir dönemin ilk aşamasını gösteriyor. Bunlara ne kadar hazırsınız, ne yapıyorsunuz bilemem ama bunlar için en azından elinizden gelen şeyleri yapıyorsanız tabii ki güzel olur. Yoksa yapacak bir şey yok. Tabii ki bu sizin seçeceğiniz bir düzen ve yol olacak. Burçlar neler yapacak? Burçları da şimdi konuşacağız birazcık. Nelere dikkat etsinler? Eski düzeni sürdürmeyi değil, yeni bir hayat frekansına geçmeyi zorlayacak Haziran bizlere. Çiçeğim günaydın. Bugün Mehmet Yağız, ben ne okula bırakıyorum sesini duyunca, bu Aygül Aydın mı? Hani bana geçen sene 23 Nisan'da hediye yollayacaktı, ne oldu unuttu dedim. Unutmadım ama diyor. Ama hayatım, hiç geri, bir sene sonra mı geri dönülür hayatım? Yani giden hediyeyi de mi ben takip edeyim? Hani bir sorun Allah aşkına, evren size bir şey gönderiyor. Evren niye göndermedin diye bir sor ki evren harekete geçsin bir tane. Geçen sene Mehmet Yağız sorulur mu yavrum? Artık yeni hediyeleri. Ben Koç burcuyum valla. Sen sormazsan ben hiç sormuyorum.

Hüseyin Ali Karaer yayınımıza gelmiş. Millete değişim diye diye millet boşanıyor yazmış. Hayır, Kore'den yeni geldim. Vizyonum yeni yükselmiş. Yani üst segmentlerdeyim. Hani şimdi düşeceğim segmente ama olmayacak. Yani millete değişim demekten sen bunu boşanmak algılıyorsan zaten şu an karşındaki insan da böyle bir karar veriyorsa doğru bir karar veriyor ya. Ben çok destekledim karşındaki kişi. Yani gerçekten Hüseyin Ali Bey, hakikaten değişimi boşanmaktan mı sadece algılayabiliyorsun? Bakış açın bu kadar, şu kadar mı ya?

Arkadaşlar ya, ya gerçekten biz ya da astrolojik göstergeler kimseyi boşamıyor. Zaten mutsuz olan insanlar artık mutsuzluklarını saklayamıyor sadece. Astroloji de size ayrılın demez ama şunu söyler: gerçek olmayan şey artık sürdürülemeyecektir demek ki. Gökyüzünde özellikle son yıllarda çok güçlü bir değişim enerjisi var. Çağı değiştiriyoruz artık. Sırf toplum istiyor diye ilişki yürütmek istemiyor olacaksınız. Mutsuz olduğunuz yerde kalmak istemiyor olacaksınız. Kendini yok sayarak yaşamayı kabul etmiyor olacaksınız. Eskiden insanlar yalnızca aynı evde yabancı gibi yaşayabiliyordu. Şimdi ruh buna izin vermiyor ki. Çünkü çağ değişiyor. Bakın dikkat edin. Sadece boşanmalar artmıyor. İnsanlar iş de değiştiriyor. Artık bir şirkete bağlı çalışmak istemiyor. Şehir değiştiriyor. Uzaktan çalışmak istiyor. Arkadaş çevresini değiştiriyor. Hatta karakterini bile değiştiriyor. Çünkü mesele ayrılık değil. Mesele dönüşüm. Ben burada kimseye boşanma, işi bırakma falan demiyorum ki. Kimse de hiçbir astrolog da bunu demez zaten. Ben sadece şunu söylüyorum: kendinizi kandırmayın artık. Çünkü insan bazen bir ilişkiden değil, kendi susturduğu hayatından yoruluyor. Olması gereken oluyor. Sen neye de debelenirsen debelen, o akışta zaten yaşanması gereken yaşanacak. Ama bunu birine yıkma. Ya da kendi beceriksizliklerinizi birine yıkmayın. Bunu yapmamanızı tavsiye ediyorum. Senin yüzünden oldu. Hayır yahu, benim yüzümden niye olsun ya da onun yüzünden niye olsun? Sen ne yaptın? Soru. Aygül'üm günaydın, hoş geldin. Seninle harika yerler gördük. Bu arada muhteşem ikiliydiniz. Gülbenle o kremler, maskeler, güle güle kullanın hepsini. Size özel çekeceğim videoları, neler aldığımı tek tek göstereceğim. Gidecek olanlara da faydası olsun.

Türklerin maalesef mucize bekleyen tavrı korkunç. Yani Güney Kore'de ne gördün Aygül, ne öğrendin deseniz, Güney Kore'de hiç kimse mucize beklemiyor arkadaşlar. Güney Kore'de herkes düzen kuruyor. Bizim Türkiye'de herkes mucize bekliyor. Kimse maalesef kurmuyor, düzen kurmuyor. Meseleler çok, yani yok imkanım yok, yok zamanım yok, yok ürün bana iyi gelmedi, yok zaten bu bende işe yaramaz. Ama mesele aslında hiçbir zaman ürün değil. Aslında burada insanlara gerçekten çok pahalı gelen ürünler diyelim bunlar. En azından ucuz gelen ürünlerden bile kendinize göre satın alıp bir disiplin oluşturduğunuzda çok güzel sonuçlar alabilirsiniz. İşte satın almak değil yani mesele, düzenli olmak, sabretmek ve bunu bir alışkanlık haline getirmek. İşte Kore'de yaşam biraz bu yüzden, yaklaşım farklı. Bakım onlar için dönemsel bir heves değil. Günlük yaşamın doğal bir parçası. O yüzden ciltlerine bakım yapıyorlar, yürüyüş yapıyorlar, sularını düzenli içiyorlar, vitaminlerini asla aksatmıyorlar, saçlarına çok özen gösteriyorlar, erken uyumaya dikkat ediyorlar. Yani kendilerine büyük alışkanlıklar oluşturuyorlar. Yani peki anladık.

Ya Güney Kore'nin özelliklerinden biri ne biliyor musunuz? Orada insanlar kendilerini sürekli düzeltmeye çalışmıyorlar. Başkalarını da düzeltmeye çalışmıyorlar. Kendilerini ihmal etmemeye çalışıyorlar. Bence iki yaklaşım arasında en büyük fark da tam olarak bu. Ve açıkçası bunu gördükten sonra şunu düşündüm. İnsan kendine ne kadar düzenli yatırım yaparsa bunun karşılığını mutlaka bir şekilde alıyormuş. Çünkü ben de ciltte, saçta aslında sürekliliği seviyorum. Süreklilik çok önemli.

Galip yazmış. Erkeklerin de mi dişil enerjisi artıyor Aygül? Yani artma olasılığı yüksek, arttırmamaya özen gösterelim. İçimi titreten bir şey var sesinde.

Efendim Güney Korelilerle Türklerden ayrılan en önemli şeyleri mesela söyleyeyim. Disiplin ve süreklilik çok önemli. Biz duygularla yaşayan bir toplumuz. Bir gün çok motive oluyoruz, hayatımızı değiştiriyoruz. Sonra 3 gün sonra tamamen bırakabiliyoruz mesela. Kilo problemi de böyle bizde. Biz duygusal kilo alan bir toplumuz aslında. Ya kavga ediyoruz, yiyoruz mesela gibi. Koreliler ise duyguyla değil sistemle hareket ediyor. Sistemli insanlar bakım yapıyorsa düzenli yapıyor. Spor yapıyorsa yıllarca devam ediyor. Cildine bakıyorsa bunu lüks gibi değil, iş, böyle bir diş fırçalamak gibi görüyor. Onlarda bir diş fırçalama rutini gibi. Bir de şunu fark ettim. Onlar sonuç odaklı değil, süreç odaklı çalışıyorlar. Ve biz hemen değişim görmek istiyoruz. Mesela en dikkat ettiğim şey Gülben'le bir güzellik merkezine gittik. Doktorlar var. Yani yüzünüze işlem yapan kişi mesela cilt bakımınızı bile doktoru yapıyor oranın. Cildinizdeki tek bir gözeneğin bile ya da işte bir siyah noktayı bile alma noktasına doktor ilgileniyor. Doktor olmazsa asla kabul edilmiyor. Hani güzellik merkezlerinde bizde doktorlar çalışmıyor sonuçta. Siz doktorun cilt bakımı yaptığını duyar mısınız, görür müsünüz? Olmaz ama orada öyle. Bütün cihazları, lazer, o bu hepsini doktorlar kullanıyor. Ve mesela işte Gülben'le gittiğimizde Gülben dedi ki ben dedi şu işlemi de istiyorum, bu işlemi de istiyorum. 4-5 tane işlem saydı. Doktor şunu dedi, hayır sana sadece önce bu işlemi yaparım. Eğer vaktin varsa 3 gün geçer. 3 gün sonra da bunu yaparım. Diğerlerini yapamam mesela diyor. Ben diyorum ki şunu da yapabilir miyiz bana? Ben bir daha hani buraya gel git yapmayayım. Şunu da yapabilir miyiz? Hayır, sizin bu işleme ihtiyacınız yok. Bunu yapamam size falan diyor mesela. Gibi konular. Yani orada bir dürüstlük algısı gerçekten çok üst seviyede. Mutlaka olmayacak şeyleri konuşuyorlar ve söylüyorlar. Bizde para alabilmeleri için sonuç verip vermemesine hiçbir önemi yok. Mesela diyor ki bu işlemden hemen sonuç alacağınızı beklemeyin. Eğer böyle bekliyorsanız lütfen işlemi yaptırmayın diyor. Genelde hatta şöyle dedi, bu açıklamayı yapmak zorundayım. Türkler hep hemen sonuç bekliyor dedi. O kadar güldük ki. Ya o kadar komikti ki. Türkler diyor hemen sonuç beklediği için bunu başında konuşmam lazım.

Ya şunu anlatmaya çalışıyorum. Paramız da olmayabilir. Şu an mesela benim bütün param bitti. Yani hiçbir şeyim kalmadı. Basfakirim mesela. Ama mutluyum. Cildim parlıyor bak. Bak ışıl ışıl. Bak yanaklarıma bak.

Bu arada Güney Koreliler böyle PDRN'li şeyler yapmışlar. Jöle gibi böyle jeller, yani krem yapmışlar. Yenilebilir krem. Yani yiyorlar kremleri. Hani sürmeyi

0: Fincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Tehlikeli madde taşıyan araçların hız sınırları diğer araçlara göre daha düşüktür. Bu araçlar yerleşim yerlerinde daha dikkatli ve kontrollü şekilde ilerlemek zorundadır. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo D.
3: Reklam. Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
4: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
6: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
4: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
7: Unutulmaz, unutulmaz.
8: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
9: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
10: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
11: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
7: Unutulmaz.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
4: Albert Genau. Cam balkonun adı

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı bugün kendimle gurur duyuyorum diyenlere gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

Efendim, hazır mıyız Koç ve Yükselen Burcu Koç olanlar? Haziran ayında neler yaşayacaksınız? Neler var önümüzdeki? Gündeminiz neler? Göreyim koçları. Hadi elden ele atın bakalım canlı yayınımızı koçlara. Gönderin. Geliyorum.

Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Haziran ayında biraz yavaşlamayı öğreniyorsunuz. Sizler çok bilmezsiniz yavaşlamayı ama zaten Satürn size bunları öğretiyor. Ev, aile, yaşadığınız alan ve ruhsal huzurunuzun ön plana çıktığı bir zaman olacak. Sürekli mücadele etmek ve belki de bir şeyler için çok savaş veriyor gibi hissetmek sizi biraz yorabilir. Güzel olan şey, özellikle ayın ikinci yarısından sonra ben gerçekten ne istiyorum sorusunu çok soracaksınız. 13 Haziran'dan sonrası da aşk hayatınızda büyük hareketlilikler olacak. Yeniden aşık olabilirsiniz. Aşk hayatınızda çok dikkat çekici olacaksınız. Ama sırf yalnız kalmamak için yanlış insanlara yönelmemenizi tavsiye ederim. 15 Haziran'da da bir yeni ay yaşanacak bu Haziran ayında. Ve ay sonunda Mars'ın etkisiyle de telefonlarınız susmayabilir. Kısa yolculuklar, yoğun görüşme. Ani kararlar gündemde olacak, ancak tartışmalara ve kırıcı olmamaya dikkat edin. Para konusunda da uzun süredir hak ettiğimi alamıyorum dediğiniz konulara da ciddi anlamda çözümler bulacaksınız. Bu ay parasal ve finansal konuları daha yoluna koyacaksınız diyebiliriz. Boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, boğalar Haziran ayı özgüven ve özdeğer ayı olacak sizler için. Bu aydan çıkarken bunu soracaksınız. Kendinizi sürekli eleştirmeyi bırakmanız gerekiyor. Bu ay ben neyi hak ediyorum sorusunun cevabını arayacaksınız. Yakın çevrenizde iletişim yoğunlaşıyor. Bazı insanların sadece işine geldiğinde sizi aradığını fark edebilirsiniz. Mesafe bu ay koymanız gereken kişiler netleşecek. Maddi konularda yeni fırsatlar oluşabilir. Yeni bir gelir modeli, ek iş ya da farklı bir kazanç fikri gündeme gelebilir. Ancak hızlı yatırım kararlarından kaçının. Aşk tarafında ev ve aile ile ilgili konularda önem kazanıyor. Bu ay evin içinde düzen değişebilir. Kendinize inanmadığınız yerde kimse size inanmaz sevgili boğalar. O yüzden bu ay kendinize inanmayı diyoruz. İkizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, hazır mısınız? Sizler için de önemli bir ay olacak bu ay. Tamamen sizin ayınız. Zaten sizin burcunuzda ilerleyecek. 15 Haziran'da da İkizler yeni ayı var. Sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Hayatınızda yepyeni bir sayfa açıyorsunuz ikizler. İmaj değişikliği, yeni kararlar, yeni başlangıçlar ve cesur adımlar gündemde olacak. Ancak acelecilik kaybettirebilir, sizi zorlayabilir. Lütfen hiçbir işinizi aceleli bir şekilde yapmayın. Özellikle ay sonunda Mars'ın burcunuza geçmesiyle birlikte sabırsızlık daha da artacak. Para konusunda lütfen dikkatli olun. Moral bozukluğuyla alışveriş yapmak ve bu ay gereksiz harcamalar yapmak sonradan pişmanlık getirebilir. Aşk hayatınızda iletişim gücünüz yükseliyor olacak. En azından insanlar sizi daha çok dinleyecek bu ay diyebiliriz. Haziran'da sahne sizin sevgili ikizler, ama hız yaparken direksiyonu bırakıp artistlik yapmayın diyebiliriz. Sevgili yengeç ve yükselen burcu yengeç olanlar, harika bir dönüşüm sürecinde olacaksınız. Bu ay sizin için bir dönüşüm ayı. Ayın başında biraz yorgun, duygusal ve geçmişe dönük hissedebilirsiniz. Ancak 21 Haziran sonrası güneş sizin burcunuza geçiyor ve enerjiniz yükseliyor. Hayatınızda yeni bir dönem başlıyor. Kendinizi daha görünür hissedeceksiniz. İnsanların sizi anlamadığını düşündüğünüz konular netleşebilir. Gizli konuşmalar, dedikodular, kendinizi daha görünür hissettiğiniz için bunlar da sizi biraz korkutup endişelendirebilir. Gizli meseleler ortaya çıkabilir. Gizli bir aşkı yönetmek zorunda kalabilirsiniz. Özellikle sosyal çevrede gerçek dostlarınızı daha net göreceksiniz. Maddi konularda özgüven kazanıyorsunuz. Kazançlarınızı arttırıyorsunuz bu ay. Ayın sonuna doğru hak ettiğiniz değeri istemekten çekinmeyin. Geçmişi taşıyarak değil, bırakarak güçleneceksiniz sevgili yengeçler diyoruz. Hazırsak geçiyoruz aslan ve yükselen burcu aslan olanlara. Haziran ayında sahne ışıkları yavaş yavaş artık size doğru dönüyor. Biliyorsunuz ayın sonunda Jüpiter aslana geçecek. 13 Haziran sonrası Venüs sizin burcunuzda yer alıyor ve dikkat çekiyorsunuz. Aşk, güzellik, estetik, sanat, çevrenizde büyük bir hareketlilik olacak. Ancak ay boyunca biraz içe dönük olabilirsiniz ayın başlarında belki. Yavaşlayın, biraz yavaş hareket edin. Sosyal çevreniz genişliyor. İfadelerinize, konuşmalarınıza dikkat edin. İnsanları kırabilirsiniz. Kaş yaparken göz çıkartmayın. Sosyal çevreniz genişleyecek. Yeni projeler, yeni ekipler ve yeni hedefler oluşturabilirsiniz. Kariyer alanınızda ben gerçekten mutlu muyum sorgusunu yaşayabilirsiniz. Gerçek güç alkışta değil, yalnız kaldığınızda hissettiğiniz değerdedir sevgili aslanlar diyoruz.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 26 Mayıs Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.64 değer kaybıyla 13.663 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.90, euro 53.44'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.668, çeyrek altın 11.308 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
3: Sağlam bankacılık, Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: Öncelikli yayın.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın. Tanıtıcı reklam.
1: Efendim, ne demiştik? Güzellik için istikrar dedik. İstikrarlı olmanız için de Lean kozmetik kullanmanız gerekiyor dedik. Lean kozmetiğin şu an, şimdi sizler için, özellikle ben Güney Kore'den döndüm ve sizi acil güzelleştirmemiz gerekiyor diye bir şeye, panik durumuna düştüğüm için sağ olsunlar sitelerinde şu an büyük bir indirime gittiler. Tavsiye ediyorum, %50 büyük fırsatı kaçırmayın. Kolajen destekli mesela 50 faktörlü korumalı BB krem nemlendirir, korur, pürüzsüz bir görünüm sağlar. Aynı zamanda gözenek bakımları çok önemli. Koreliler gözenek bakımına da çok önem veriyorlar. Ve cihazlara bakın. Güney Kore'den yine Lean Skin Care mükemmel cihazlar çıkarttı. Kremi sürüyorsunuz. O elektrikli cihazla yüzünüze sürüyorsunuz ki deri altına daha iyi nüfuz ediyor. Bunları kaçırmayın. Kaçırırsanız yani hayat zaten kaçıyor, gidiyor. Yaşantının size ne getireceğini bilmiyorsunuz günün sonunda. O yüzden ne yapıyorsunuz arkadaşlar? En güzel şey kendinize bakmak bu hayatta. Kendinize bakın, kendinize değer verin. Yani siz kendinize bakmazsanız kimse size bakmaz. O kadar basit.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Şimdi çantamı karıştırıp Kore'den aldığım ürünleri canlı yayında gösteriyorum. Bir açtım, bir baktım, yeşil diş fırçası çıktı. Aha dedim, bu Gülben'in diş fırçası. Kadın arıyordu. Meğer ben çantama koymuşum bunu. Benden şüphelendi. Dedi ki, benim fırçamı sen almış olabilir misin? Hadi canım dedim. Ne yapayım senin fırçanı? Ya şaka gibi. Çok şey olmama oldu. Elimde Gülben Ergen'in diş fırçası var, satıyorum. Şaka şaka, çöpe atıyorum.

Ya diyor ki abla afyon mermeri gibi patlıyor, yüzüm parlıyor demiş. Neyse ya, sonuç itibariyle yapacağınız görevlerinizi verdim arkadaşlar. Kore'ye çok gitmenize gerek yok. Şu anda istiyorsanız Lean Kozmetik'ten de ürünlerinizi alabilirsiniz. Ama mutlaka Korelilerin felsefesini söyleyeyim. Gözenek bakımları çok önemli. Leke karşıtlığı çok önemli. Bunlara dikkat edeceksiniz. Güneş kremlerinizi süreceksiniz. Ben Aslan Burcu'nu anlattığımı hatırlıyorum. Doğru mu? Doğru. Başak'a geçiyorum. Başak ve yükselen burcu Başak olanlar. Haziran ayında sosyal çevreniz ve kariyer hedefleriniz hareketleniyor. Özellikle iş ortamında fikirleriniz dikkat çekecek. Yeni insanlar tanıyacaksınız. Bu ay çok önemli olacak. Ancak herkesle aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz. Zaten genelde herkese de aynı fikirde değilsinizdir. Bu yüzden de bu ay olmak zorunda hissetmeyin kendinizi. Daha cesur konuşmanız gerekiyor olabilir. Kariyerde önemli bir karar alma süreci olabilir. Yeni görevler, yeni sorumluluklar veya yön değişikliği gündeme gelebilir. Eski dostlarla iletişim yeniden başlayabilir. Geçmişten biri bu ay sizi arayabilir. Bu ay fikirlerinizi saklamayın sevgili Başaklar. Bir cümleniz birçok şeyi değiştirir. Parasal anlamda zorlandığınız konular varsa bunlarla da ilgili sonuçlar alacaksınız. Kazançlarınızı arttıracaksınız. 15'inde çok önemli bir karar almanız 15 Haziran'da mümkün olabilir. Buna da hazırlıklı olun. Güzel gelişmeler sizleri bekliyor olacak. Terazi ve yükselen burcu terazi olanlar, Haziran ayında kariyer ve gelecek planları ön planda. İnsanlarla kurduğunuz bağlar size yeni fırsatlar getirebilir. İş hayatınızda daha görünür oluyorsunuz bu ay. Özellikle yöneticilerinizden destek alabilirsiniz. Ancak karar verirken acele etmeyin. Uzaklarla ilgili planlar, eğitim, hukuk veya seyahat konuları hızlanabilir. Ay sonunda yoğun tempo başlıyor olacak. Finansal ortaklıklarda dikkatli olun. Bir konuda hayır demeyi öğrenmeniz gerekebilir. Kendi değerinizi başkalarının terazisinde ölçmeyin sevgili teraziler diyoruz. Akrep ve yükselen burcu akrep olanlar, Haziran ayında hayat görüşünüz değişiyor sevgili akrepler. Yeni şeyler öğrenmek, farklı insanlarla tanışmak ve vizyonunuzu genişletmek isteyebilirsiniz. Kariyerde dikkat çekici gelişmeler olabilir. Emek verdiğiniz bir konuda görünürlülük kazanabilirsiniz. Ancak finansal konularda stres yaratabilecek gelişmeler de olabilir. Özellikle ortak para, kredi, borç ya da alacak meselelerinde dikkatli olun. İlişkilerde eski yaralar gündeme gelebilir ama bu kez şifalanma fırsatı var. Haziran size dönüşümün korkulacak bir şey değil, güçlenecek bir süreç olduğunu gösterecek diyor. Ebru gelmiş diyor ki Aygül Hanım diyor Bağcılar kombini yapmış bugün diyor. Hani vizyon işte, bakış açısı. Ben diyorum ki Squid Game, o diyor ki Bağcılar kombini, öbürü diyor ki Body Ekrem. Herkes kendi vizyonunu ortaya koyuyor Ebru'cum. Ne yapayım ben yani? Ben olmuşum burada Squid Game. Yay ve yükselen burcu yay olanlar, Haziran ayında ilişkiler ve ortaklıklar gündemde. Sevgili yaylar, ilişkilerde ciddi konuşmalar olabilir. Çünkü yay dolunayı yaşadınız ve ikizler yeni ayına doğru gidiyorsunuz. Ay boyunca bazı duygusal yüklerden kurtulmak isteyebilirsiniz. Hayatınızda hiç beklemediğiniz olaylar yaşanabilir. Hazırlıklı olun. Sürekli ertelediğiniz konular önünüze gelebilir. Aşk hayatınızda hareketlilik var. Yeni bir ilişki başlayabilir ya da mevcut ilişkide yeni kararlar alınabilir. İş ortamınızda ise sınırlarınızı koruyun. Yaylar, her şeye tamam demek sizi yorabilir. Her şeyi çözmeye çalışırken kendinizi ihmal etmeyin diyoruz. Kendinizi daha güçlendireceğiz. Yeni bir enerji içerisine gireceksiniz. Oğlak ve yükselen burcu oğlak olanlar, Haziran ayında ilişkiler ve işbirlikleri ön planda sevgili oğlaklar. Karşınızdaki insanların duygularını anlamanız gereken bir dönemdesiniz. İş hayatınızda yoğun tempo başlayabilir. Çok çalışacaksınız ama karşılığını da alacaksınız. Aşk hayatınızda eski kırgınlıklar yeniden gündeme gelebilir. Ancak bu kez sınırlarınızı daha net çizeceksiniz. Sağlık tarafında da bedeninizi ihmal etmeyin. Dinlenmeye dikkat edin. Çok sorumluluk üstünüze almayın. Sert görünmek güçlü olmak demek değildir. Bazen yumuşamak daha çok kazandırır oğlaklar. Bu ay felsefeniz bu olsun.
Gelelim kova ve yükselen burcu kova olanlara. Kovalar Haziran ayında günlük düzeniniz değişiyor sevgili kovalar. İş ortamında yeni sorumluluklar gündeme gelebilir. Aşk hayatınız hareketleniyor. Özellikle ayın ikinci yarısında flörtler, keyifli görüşmeler ve sosyal hareketlilik artıyor. Hobilerinizi yeniden keşfedebilirsiniz. Uzun süredir ertelediğiniz bir yeteneğinizi yeniden canlandırabilirsiniz. Aile içerisinde eski meseleler tekrar konuşulabilir, tekrar önünüze gelebilir. Özellikle iş hayatınızda bir iş teklifi ya da kariyerinizle ilgili bir değişim ve dönüşüm alacaksınız. Bunlarla ilgili de gelişmeler sizleri bekliyor olacak. Başkalarının beklentileriyle değil, kendi gerçeğinizle hareket edin kovalar. Bu ay en önemli konu belki de budur. Buraya odaklanırsanız daha iyi sonuç alacaksınız diyebiliriz. Sevgili balıklar veya yükselen burcu balık olanlar, Haziran ayı aşk ve yaratıcılık ve yaşam enerjinizi yükseltiyor. Kendinizi daha üretken hissedeceksiniz ve daha ilham dolu hissedeceksiniz. Ev ve aileyle ilgili hareketlilikler biraz olabilir. Taşınma, ev düzeni, değişikliği ve aile içi yoğunluk yaşanabilir. İletişimde geçmiş kırgınlıklar biraz gündeme gelebilir, ancak artık fikirlerinizi daha net söylemeniz gerekiyor. İş hayatında ise günlük düzeninizi güzelleştirecek gelişmeler sizleri bekliyor. Özellikle 15, 16, 17 Haziran tarihleri çok önemli olacak. İçinizdeki çocuğu susturmayın balıklar. En büyük gücünüz orada saklı. İçinizdeki çocuğu konuşturun. O ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor.

Şimdi diyor ki Aygül, BB kremde orta normal renk yok. Arkadaşlar ben zaten normali kullanmıyorum. Gidiyorum en açığı alıyorum. Koreliler gibi. Cildi full açık renge boyuyorum. BB ile alt tabakayı, alt zemini. En açık şeklini yapıp ondan sonra üzerine başlıyorum. Böyle hafif allık, bronzer falan sürüyorum. Çok havalı duruyor. Çok, çok, çok.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu haftalık çalışmalarına yarın başlayacak. Kurulda tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi ele alınırken, okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdığı iddialarını yalanladı. İstanbul Havalimanı 18-24 Mayıs arasında günlük ortalama 1519 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. İran Meclisi, Amerika Birleşik Devletleri ile devam eden müzakerelere ilişkin İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız ifadelerini kullandı.
2: Radyo'da hava durumu.
3: İstanbul'da bugün hava güneşli, sıcaklık 26 derece, Ankara yağışlı 24, İzmir güneşli 30, Adana güneşli 33, Samsun hafif yağmurlu 22, Diyarbakır güneşli 30 ve hafif yağmurlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 19 derece olarak ölçülüyor. Radyo D. Reklam.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek. Ödemek.

0: afiyet de ye.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.com.

Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Mesajlar geliyor. Aygül'üm, Tan Taşçı'yı dinledik sayende. O kadar güzeldi ki tatilin bitip dönüşünü bekledim yazmak için. Çok teşekkür ederiz demiş. Ne güzel, ne mutlu bize.

0: sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Beylikdüzü Haramidere, Topkapı Çağlayan, Mertelinceli, Bahçeşehir, Altınşehir yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Maltepe Üsküdar, Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü hattına baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa hattı istikametinde akıcı aksiyonda etkili devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D. Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de.
4: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza

0: kamu spotu.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
1: Lösev hayat verir. Radyo
3: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
4: Sıradaki şarkı. Bakalım Aykut bugün ne bilgiler verecek diyenlere gelsin.
3: Radyo D. Hayatın içinde.

0: günaydınla günaydın. Günaydın.
1: Efendim radyo D'desiniz. Aygül Aydın'a günaydın. Mesajlar geliyor. Aygül'cüm demiş. Yani gerçekten seninle şu an gezmiş gibi dinliyorum. Çok hoşuma gidiyor. Haziran işte aynı zamanda öyle bir ay olacak ki arkadaşlar. Bir yandan insanlar hayatım neden değişiyor diye soracak. Bir yandan aslında değişimin çoktan başladığını fark edecekler. Bakın Haziran pazartesiyle başladı. Astroloji pazartesi de ay günüdür. Ay neyi temsil eder? Duyguları, hafızayı, geçmişi, aidiyet hissini. Yani bu ay aslında hepimiz şunu soruyor. Melik melik duni. Gel fakiri ya. Diyor ki bu ay gerçekten ait olduğun yerde misin? İnsanlar artık sadece para kazanmak istemiyor. Huzur istiyor, güven istiyor, yavaşlamak istiyor. Çünkü dünya çok hızlandı. Herkes sürekli yetişmeye çalışıyor ama kimse gerçekten yaşamıyor.

0: birbirini hayatına karışacak. Ama işte burada önemli bir şey var. Her duyduğunuz şeye inanmayacaksınız. Çünkü bilgi çağında yaşıyoruz ama bilgelik çağında yaşamıyoruz. İnsanlar çok şey biliyor ama kendini tanımıyor ki. Bir de şu var, sürekli tabii ki ilişkileriniz, duygusal dünyanız, hep bunları konuşuyoruz. Aslında konuşmamız gereken en önemli konulardan biri sizsiniz. Sadece siz. Hayat gerçekten çok kısa. Kırgın olmak için de, kendini ertelemek için de çok fazla kısa.
1: Neden hep en güzel günlerimiz geçmişteler?

0: gün gelecek. Allah her şeyi olması gereken yere koyacak. Sonra sana şöyle diyecek. Gördün mü? Senin için sakladığım şey buydu. Tadını çıkar. Asla güvenmekten vazgeçmeyin. Çünkü en güzel planlar hep sabırla bekleyen kalplere gelir.
1: Seni ararken biliyorum çok mutlusun.

Efendim, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Çok güzel mesajlarınız var. Hepinize sonsuz ve sınırsız teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle buluşmak çok güzeldi. Uzun bir tatil yaptık yani. Hakikaten çok uzundu. Çok birbirimizden ayrı kaldık. Tabii ki bu hafta bunun acısını çıkartacağız. Çok daha fazla birlikte olup çok daha güzel uzun sohbetlerimiz olacak. Bu hafta Haziran ayına giriş yaptık. Haziran ayını konuştuk. Haziran ayında burçlarınızda nelerin beklediğini, sizin hayatınızda nelere dikkat etmeniz gerektiğini detaylı bir şekilde kaçıranlar varsa Radyo D'nin podcastinden dinleyebilirler. Tekrar hatırlatmak isterim. Bu ay önemli bir ay. Özellikle ikizler burcuysanız, özellikle yaysanız, özellikle boğa burcuysanız sizleri diğerlerinden çok daha fazla etkileyecek önemli bir süreç ve dönem başlatıyorsunuz. İnşallah kolaylıklı olur. Güzellikle akar her şey. Güzel mesajlar da geliyor. Güzel bir gün diliyorum Aygül demiş. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Seni seviyoruz. Biz üç kardeşiz. Yazan da benim. Aren abileri ortadaki diyor. Canım benim. Çok şekersiniz. Ne güzel. Biz de üç kardeş büyüdük. Sonra 16 yıl aradan sonra Ececiğim doğdu. Dört kardeş olduk. Artık o bizim çocuğumuz gibiydi. Üç kardeş büyümek çok eğlenceli ve güzel. Bir o kadar da saç baş yoldurdu adama. Ama olsun. Yine de kardeş dünyanın en güzel şeylerinden biri. Tabii ki Allah hayırlısını versin.

0: kişinin aynısı.
1: Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydının artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim sizleri çok seviyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle diyoruz. Umut ederim her şey gönlünüzce olsun. Sizlerle birlikte olmak çok keyifli ve çok güzel. Radyo D'den ayrılmıyorsunuz tabii ki. Sürprizlerimiz bu Haziran ayında da devam ediyor olacak. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu haftalık çalışmalarına yarın başlayacak. Kurulda tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi ele alınırken, okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdığı iddialarını yalanladı. İstanbul Havalimanı 18-24 Mayıs arasında günlük ortalama 1519 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. İran Meclisi, Amerika Birleşik Devletleri ile devam eden müzakerelere ilişkin İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız ifadelerini kullandı.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Emrefel Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe, Melisa Sefo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altu Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
2: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo Dev.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para fara hediye. Üstelik para faralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para fara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza

Günaydın bir kez daha, iyi sabahlar, iyi haftalar. 1 Haziran pazartesi günündeyiz ve resmi olarak yaza merhaba dediğimiz gün. Uzun bayram tatilinin ardından Radyo D'de yine buluştuk. Umarım güzel bir şekilde dinlendiniz, sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram yaşadınız. Bu sabah günün erken saatlerinden itibaren özellikle büyük şehirlerde yine yoğun bir trafikle karşılaştık. Yeni haftaya kendimizi hazır hissetmeye devam ediyoruz. Harika parçalar yine burada Radyo D'de bizimle buluşuyor. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Gün ortasına doğru birlikte ilerliyoruz. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

Japonya'da lüks meyve çılgınlığı devam ediyor. Hokkaido'nun ünlü Yubari kavunlarından bir çift sezonun ilk açık artırmasında tam 5.8 milyon yene, yani yaklaşık 36.500 dolara satılmış. Bu rakam 2019'daki rekoru da geride bırakmış gözüküyor ve müzayedeyi kazanan şirket kavunları Tokyo'daki bir süpermarkette sergileyecekmiş. Japonya'da bu tür ilk hasat meyveleri çoğu zaman prestij ve reklam amacıyla böyle astronomik fiyatlara alıcı buluyor. Bu da onlardan sonuncusu günün ilginç haberlerinden biriydi. Radyo D'desiniz, ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

0: müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'desiniz. Birazdan yine harika bir parçayla geri döneceğiz, ayrılmayın. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Mars'ta gün batımı, dünyadaki kırmızı turuncu renkteki gün batımlarından farklı olarak mavi tonlardadır. Hem atmosfer yoğunluğu düşük olduğu için saçılmanın az olması, hem de mavi ışınların diğer renkli ışınlara göre daha az saçılması, gün batımı sırasında atmosferin maviye bürünmesine neden olur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo D.
3: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
5: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
6: Garanti BBVA yatırım.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza

Artık bugün itibariyle resmi olarak yaza merhaba dediğimize göre biraz tehlike çanları çalıyor. Ne için? Bizim için, vücudumuz için. Spor yapma ihtiyacı çok fazla ortaya çıkıyor. Spor salonuna da gidenler bazen motive olamıyorlar. Spor salonuna gidiyorsunuz ama motivasyon yoksa eğer, araştırmacılar çok basit bir çözüm bulduklarını iddia ediyorlar. Kulaklığınızı takın, favori şarkınızı açın, kendi seçtiğiniz müziği dinleyerek antrenman yapın. Kendi seçtiği müziği dinleyerek antrenman yapanlar sessizlikte egzersiz yapanlara kıyasla %20 daha uzun dayanıyorlarmış. 20 dakika değil, %20. Kalp atışı aynı, yorgunluk hissi aynı ama daha uzun sürüyor. Bilim ne diyor? Müzik acıyı değil, acı algısını değiştiriyor. Şimdiden spor yapanlar kendi playlistinizi hazırlayıp, eğer yapıyorsanız da şanslı hissedebilirsiniz kendinizi, kendi playlistinizi hazırlayıp spora öyle başlayın. Çünkü bilim buna onay veriyor.

Evinizdeki Wi-Fi ile aranız nasıl diye sorsam size. Yani tuhaf bir soru biliyorum ama evinizdeki Wi-Fi sizi tanıyor olabilir. Hem de telefonunuz kapalı olsa bile. Almanya'daki bir teknoloji enstitüsü bu konuyu araştırmış. Yapay zeka destekli Wi-Fi sistemleri insanların vücut hareketlerini ve radyo dalgalığındaki değişimleri analiz ederek kişileri %99.5 doğrulukla tanımlayabiliyormuş. Yani artık sadece kameralar değil, Wi-Fi'ler de sizi görebiliyor. Dikkatli olmakta yarar var. Araştırmacılar uyarıyorlarmış. Yani bu artık potansiyel bir gözetleme aracına da dönüşebilir diyorlar. İlginç gerçekten. Çok çok ilginç. Günün ilginç haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde. Her zaman seninle.

0: Türk pop müziğinin başarılı isimleri burada radyoda bizimle buluşmaya devam ediyor. Az sonra geri döneceğiz, ayrılmayın. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.875 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.91, euro 53.57'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.651, çeyrek altın 11.279 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan. Aleyna Tilki, oyuncak gibi.

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
3: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

MSN'i hatırlıyorsunuz değil mi? WhatsApp iyice MSN'e dönüşüyor. Yakında kimlerin çevrim içi olduğunu tek ekranda görebileceğiz. Yeşil noktalar, aktif kişiler listesi ve favoriler geliyor. 2000'lerin MSN havası WhatsApp'la birlikte geri dönüyor diyebiliriz. Peki bu kadar WhatsApp demişken 0549-204-0104 bizim WhatsApp numaramız. Takip edin, kaydedin. Zaman zaman yarışmaları oradan yapıyoruz. Ve kazanmak için de kulağınızı buradan Radyo D'den ayırmayın. We'll be right back.

Radyo D'de keşfetmek istediğiniz, kaçırdığınız ya da en sevdiğiniz programları yeniden dinlemek isterseniz podcast kataloğumuz sizi bekliyor. İstediğiniz zamanda, istediğiniz yerden dinlemeniz için web sitemizden, mobil uygulamalarımızdan ve müzik platformlarımızdan ve tabii ki YouTube kanalımızdan Radyo D podcastlerine ulaşabilirsiniz. Bizimle yorumlarınızı da buluşturmayı unutmayın. Harika içerikler orada sizi bekliyor, kaçırmayın.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Sihirli Annem Periler Okulu gösterimdeki ikinci hafta sonunda 43.715 seyirci tarafından izlendi ve liderliğini korudu. İkinci hafta sonundaki bir diğer film Siccin 9, 36.522 seyirciyle ikinci basamakta yer alırken, Star Wars serisinin son filmi, açılışını 32.166 seyirciyle üçüncü basamakta gerçekleştirdi. Haftanın yeni filmlerinden Süper Bir Takım 14.000 seyirciyle dördüncü, Kehribar'la Boncuk Kayıp Robotsa 13.355 seyirciyle beşinci sıradan listeye girdi. Yaptı.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu.
2: Radyo T. Radyo T'de birazdan Derya Ulu. Hani.
3: Hani çok sevmiştin, hani sen beni. Ay ay ay ay. Ne değişti söyle dünden beri.
2: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

yeni saatin açılışını yaptık. Öğleden önce Radyo D'de harika parçalarla birlikte gün ortasına doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Hafta içi her gün 10-12 burada Radyo D'de buluşuyoruz. Henüz sosyal ağlar üzerinden bizi takip etmediyseniz Radyo D 104 olarak aratabilir, bulabilir, takip edebilirsiniz. Ya da radyod.com'dan hepsine ulaşabilirsiniz. Bu hafta yine kazandırmaya devam edeceğiz. Kulağınız dikkatlice bizde olsun.

Fransa'da geçtiğimiz günlerde sürücülere tuhaf ama gerçek bir uyarı yapıldı. Polisten sürücülere resmi bir mesaj yollandı. Yolda gördüğünüz sarhoş geyiklere dikkat edin. Bölgedeki jandarma sosyal medyadan bu açıklamayı yapmış. Fermente meyveleri yiyen geyikler ormanda sendeliyorlar ve yola atlıyorlarmış. Beklenmedik yönlere kaçıyorlar. Bu da kazalara sebep veriyormuş. Bu yüzden de resmi bir uyarı yapmışlar. Bambi orman meyvelerini fazla kaçırdıysa yolu hızlı geçme vakti değil diye bir not düşmüşler. Günün ilginç haberi için Fransa'ya gittik. Her şey mümkün gözüküyor. Burası Radyo D. Ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru harika parçalarla birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

0: müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Birazdan yine süper bir parça burada olacak. Burada kalmaya devam edin. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Römork veya yarı römork çeken araçlar dönüş yaparken geniş alan kullanmalıdır. Ani ve dar dönüşler aracın devrilmesine neden olabilir. Bu nedenle sürücüler manevra sırasında hızlarını azaltmalıdır. Trafik güvenliği için dikkatli sürüş şarttır. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.
4: Radyo D. Sahne. Radyo D. Radyo D'de birazdan Simge, kalpsiz bir serseri.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

Dünya sessiz bir ruh sağlığı krizinin içinde olabilir. Yeni araştırmalara, çalışmalara göre dünyada yaklaşık 1.2 milyar insan kaygı ve depresyon gibi ruh sağlığı sorunlarıyla yaşıyormuş. Son 30 yılda depresyon %131, anksiyete ise %158 artmış durumda ve uzmanlara göre sağlık sistemleri de bu yükü karşılamaya hazır değil. Böyle durumlarda ne yapacaksınız? İşte bizi dinleyeceksiniz ve bu şarkının tadını çıkaracaksınız. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

Bugün 1 Haziran, 1 Haziran 2026 ve Dünya İltifat Etme Günü. Belki bugün birine söyleyeceğiniz küçük bir cümle onun bütün gününü güzelleştirebilir, değiştirebilir. Bazen en güçlü motivasyon içten söylenmiş tek bir güzel söz olabilir. Bugün aklınızın köşesinden bunu çıkartmayın. Peki, Dünya İltifat Günü kutlu olsun. Radyo D burası, gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

0: Radyo D'de az sonra harika bir parçayla geri döneceğiz, ayrılmayın. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.837 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.91, euro 53.56'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.629, çeyrek altın 11.241 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Radyo D'de birazdan. Mabel Matiz, Dağılıyorum.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.

yeni yayın teknolojilerini Radyo D'de takip etmeye devam ediyoruz. DAB Plus ve Radyo D mükemmel uyum içinde fark yaratan yayıncılıkla sizlerle buluşuyor. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdini bitirdik. Cızırtı yok, parazit yok ve Radyo D'yi yüksek ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz. Eğer aracınızda DAB Plus fonksiyonu varsa onu seçerek İstanbul'da Radyo D'yi, Radyo D 104'ü 4. kanaldan kesintisiz dinleyebilirsiniz.

Gün pazartesi ve pazartesi gününde gün ortasına doğru adım adım ilerlemeye devam ediyoruz. Umarım güzel, keyifli bir hafta olur. Zor oldu biliyorum haftaya başlamak ve bugünün sonrasında daha kolay geçeceğini de tahmin ediyorum. Ben Aykut Balcı. Yarın saat 10'da öğleden önce yine burada Radyo D'de buluşacağız. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle. Dön.

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Göksel Alev Alev.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0 481. Veni Vidi Göz.

Yıllar geçse de eskimeyen bir tat. Burası müziğin ve eğlencenin frekansı, radyodayız. Dört hanımlar beyler. Keyifli günler herkese. Yeni bir hafta, yeni bir gün. Bu arada Sertab Erener'i de geride bıraktık. Ama daha fazlası için yapmanız gereken tek şey kulağınızın radyodaya da olması yeterli. Bir de size özel sürprizlerim var. Aman ha kaçırmayın, sosyal medya hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın. Sertab Erener'in ardından dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Reklam.
1: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Radyo D kazandırmaya devam ediyor diye boşuna söylemiyorum. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmediyseniz Radyo D104 Instagram, Facebook ve X'te tek bir isim altındayız. Kazanabilmek adına sosyal medya hesaplarımızı takip edip bir de kulağınızı dört açıp bu dakika itibariyle beni Radyo D'yi dikkatli bir şekilde dinlemeniz yeterli. Tarihler 5 Haziran ve 6 Haziran'ı gösterdiğinde, yani 5 Haziran Cuma ve 6 Haziran Cumartesi Giresun Çotanak Stadyumunda Tantaşçı sevilen şarkılarını seslendirecek. Sevenlerinin karşısına çıkacak Radyo D ve Dream Türk Medya sponsorluğunda. Biz de bu konsere özel olarak bugün davetiye vereceğim. Mesela şu an elimde Tantaşçı için davetiye hazır. Dikkatli bir şekilde beni dinlemen yeterli.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.806 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.91, euro 53.54'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.639, çeyrek altın 11.259 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Radyo D'de birazdan Emre Fel, bir güldün.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Opet doldur gaza.

0: Sevdiğin yıldızlar, gün boyu müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Saat 13, ben Çağlar Demirel. Keyifli günler herkese.
1: Çılgın Sayısal Loto, Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
2: Sihirli Annem Periler Okulu gösterimdeki ikinci hafta sonunda 43.715 seyirci tarafından izlendi ve liderliğini korudu. İkinci hafta sonundaki bir diğer film Siccin 9, 36.522 seyirciyle ikinci basamakta yer alırken, Star Wars serisinin son filmi, açılışını 32.166 seyirciyle üçüncü basamakta gerçekleştirdi. Haftanın yeni filmlerinden Süper Bir Takım 14.000 seyirciyle dördüncü, Kehribar'la Boncuk Kayıp Robotsa 13.355 seyirciyle beşinci sıradan listeye girdi. Yaptı.
1: Çılgın Sayısal Loto, Kültür Sanat Ajandası'nı sundu.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Ankara Ekos, beni al.

0: şanzımanlı arçelikle.
1: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
2: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
3: Aradığın tatil Setur.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

Radyo D'de sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Umarım gün hepimiz için güzel geçer. Buna en güzel örneklerden biri de geride bıraktığımız Nisan'ın ilk haftası bizlerle buluşturdu. Joe Dassin seslendirmişti bu şarkıyı 1976 yılında ve yıl 77 Neco Fikret Çeneş sözleriyle hayat verdi. Yıllar sonra da Deniz Seki seslendirdi. İşte o şarkı Seni Bana Katsam.

0: Fransızca à toi, yani senin şerefine. Joe Dassin 76 yılında bu şarkıyı seslendirdi. 77 yılında da Fikret Şeneç sözlerini yazdı. Neco söyledi. Dijital platformda bir dizi ayrıcalığıyla da günümüzde bir hayli popüler oldu derken Deniz Seki yeniden hayat verdi Seni Bana Katsam isimli şarkıyla. Şimdi mottolarını sizlerin belirlediği zaman Radyo D'de sıradaki şarkıyı dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı seni dört gözle bekleyenlere gelsin.
2: Radyo D. Hayatın içi.

0: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın, Bein Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bein Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hazır mısınız? Radyo D'de dakikalar sonra kazandırmaya başlıyorum. Sorumu soracağım ve 0549-204-0104 Radyo D WhatsApp hattına sorduğum soruyu doğru cevaplayan günün şanslı ismi tanın 5 ve 6 Haziran'da Giresun Çokanak Stadyumu'nda gerçekleşen konserine gidebilme imkanı yakalayacak. Yolu Giresun'a düşen ve Giresun'da olan herkes dikkatli bir şekilde beni, müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'yi dinlesin.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Olimpiyatlarda verilen altın madalya, isminde altın kelimesi bulunmasına rağmen büyük oranda gümüşten oluşur. 556 gramlık altın madalyada yalnızca 6 gram altın vardır. Geri kalanı ise saf gümüşten üretilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.832 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.91, euro 53.52'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.643, çeyrek altın 11.266 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et.
1: Bunu al, şunu sat.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bankam Tombank kartım hadi.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Yaz geldi, konserler başladı. Şimdi Tantaşçı konserine çift kişilik davetiye kazanma şansı şu an senin olabilir. Bayhan Müzik Organizasyonu ile Radyo D ve Dream Türk Medya sponsorluğunda gerçekleşen Tantaşçı'nın Sende de Benden Var konser turnesinin ilk ayağı gerçekleşti. Hangi tarihte, hangi şehirde ve hangi mekanda gerçekleşti? Bu Radyo D ve Dream Türk Medya sponsorluğunda gerçekleşen konser ilk ayağı hangi tarihte, hangi şehirde ve hangi mekanda gerçekleşti? Hemen 0549 204 0104 numaralı Radyo D WhatsApp hattına, dediğim gibi TAN'ın bu konser turnesinin ilk ayağı hangi tarihte, hangi şehirde ve hangi mekanda gerçekleşti Radyo D ve Dream Türk Medya sponsorluğunda? Günün doğru cevabını veren şanslı, ismi sevdiği bir kişiyle beraber 5 ve 6 Haziran'da gerçekleşecek TAN'ın Giresun Çotanak Stadyumu'ndaki konserine gidebilme imkanı yakalayabilir. Hadi!

cevaplarınız gelmeye devam ediyor. Dediğim gibi 0549-204-0104'e radyoda WhatsApp hattına. Dediğim gibi TAN Radyo D ve Dream Türk Medya sponsorluğunda konserlerine başladı bu yaz. İlk ayağını soruyorum. Yani Radyo D ve Dream Türk Medya sponsorluğunda Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşti. Konser turnesi Sende de Benden Var'ın ilk ayağı hangi tarihte, hangi şehirde ve hangi mekanda gerçekleşti? Doğru cevabı yazan Gülüş Şanslı ismi 5 ve 6 Haziran'da gerçekleşecek Giresun'daki Çotanak Stadyumu'nda Radyo D ve Dream Türk Medya sponsorluğundaki Tan Tahçı konserini sevdiği bir kişiyle gidebilme imkanı yakalayabilir. Hadi bekliyorum mesajlarınızı.

0: Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de en iyileri dinlemeye devam ediyoruz. Ben Çağlar Demirel. Saat 14. Keyifli günler herkese.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Emre Fel, Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
2: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
3: Radyo D'de birazdan Aleyna Tilki, Oyuncak Gibi.

deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.

0: Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Radyo D gün içi kazandırmaya devam ediyor dedim ya. Sorum oldu özel olarak. Mesela Bayhan Müzik Organizasyonu'nda Radyo D ve Dream Türk Medya sponsorluğunda Tantaşçı yaz turnesine başladı. Ve bu turnenin ilk ayağı da gerçekleşti. Dedim ki hangi tarihte, hangi şehirde ve hangi mekanda gerçekleşti bu turnenin ilk konser ayağı? WhatsApp hattından dedim 0549-204-0104, cevapları bekliyorum diye. Çünkü doğru cevabı veren günün şanslı ismi 5 ve 6 Haziran'da gerçekleşecek Giresun Çotanak'taki Tantaşçı'nın yine konserine Radyo D ve Dream Türk Medya aracılığıyla gidebilme imkanı yakalayacak. Ve doğru cevabı veren günün şanslı ismi telefonun diğer ucunda. Deniz Kara. Deniz merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim siz.
0: Teşekkür ediyorum. Neredesin, neler yapıyorsun? Kısaca alalım senden.
1: Giresun'dayım. Şu an evdeyim. Sürekli sizi dinliyorum. Bugün şansımı denedim ve çok mutluyum.
0: Ya ne mutlu bize. Şimdi bir soru sordum ben. Dedim ki Radyo D ve Dream Türk Medya sponsorluğunda Tantaşçı yaz turnesine başladı. Bayhan Müzik Organizasyonu ile beraber. Ve bu konserin de 5 ve 6 Haziran'ı senin orada gerçekleşecek, tamam mı?
1: Evet.
0: Giresun Çotanak Stadyumu'nda. Biliyorsun değil mi orayı?
1: Evet, biliyorum.
0: Giresun'un olup da bilmemek mümkün değil tabii
1: evet,
0: ki.
1: Evet, zaten Giresun küçük bir şehir.
0: Harika. Ben de yine geçtiğimiz ay oradaydım. Müthiş bir organizasyonla beraber. Çok güzeldi. Çok da misafirperver Giresunlular aynı zamanda. Giresun'a da selam olsun. Evet. Herkesin de geçmiş bayramını bir kez daha Giresun'dakilerin kutlayalım.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Şimdi
1: teşekkür ederiz.
0: Dedim ki bu turnenin ilk ayağı hangi tarihte, hangi şehirde ve hangi mekanda gerçekleşti? Bana tekrar yazdın ama senden sesli olarak doğru cevabı almak istiyorum.
1: Tamam. 22-23 Mayıs 2026 İzmir Göztepe Gürsel Akser Stadyumu'nda gerçekleşti.
0: Ya tebrik ediyorum Deniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi sen var ya, Radyo D ve Dream Türk Medya sponsorluğunda gerçekleşecek 5 ve 6 Haziran tarihleri arasındaki Giresun Çotanak Stadyumu'nda Tantaşçı konserine sevdiğim bir kişiyle beraber gidebilme imkanı yakaladın. Tebrik
1: çok
0: ediyorum seni.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Rica ederim, rica ederim. Bizim adımıza da git bol bol eğlen orada, olur mu?
1: Çok teşekkür ediyorum. Daima Radyo D dinliyorum.
0: Ya,
1: teşekkür ederim.
0: Ya canımsın. O zaman her zaman kulağım burada, müziğin ve eğlencenin frekansında olsun. Senden de güzel bir şöyle bizi dinleyenlere bir mesaj alalım istersen.
1: Şu an çok heyecanlıyım.
0: Biliyorum, farkındayım.
1: Herkese Radyo D'yi dinlemeyi tavsiye ediyorum. Çok güzel müzikler. Heyecandan konuşamıyorum.
0: Yok
1: çok
0: yok, çok güzeldi. Giresun'a da böylelikle sevgiler ve selamlar. Kendine çok iyi bak.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Kulağında her zaman müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de olsun. Bak
1: evet,
0: şu an olduğu gibi her an kazanabilirsin. Görüşmek üzere.
1: Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: 1 Mayıs'ta bizlerle buluşturdu bu şarkıyı. Böyle birazcık Ferdi Özbeğen havası var şarkıda. Mert Demir'i geride bıraktık dakikalar sonra Radyo D'de. En iyilerle geri dönüyoruz, ayrılmayın. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yük taşıyan araçlarda yükün sabitlenmesi zorunludur. Sabitlenmeyen yükler yola düşerek kazalara neden olabilir. Bu durum trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atar. Araç sürücüleri yük güvenliğinden sorumludur.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici. Vazgeçilmez.

0: reklam.
1: Mobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481. Veni Vidi Göz.

0: Radyo T. Kamu spotu.
1: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
2: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakılacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
3: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
5: Radyo D. Merhaba, ben Umur Doma. Radyo D'de şimdi sıra benim şarkımda. Yeah.

için ne derseniz deyin. İpek Sesli, işte Romantik Prens, Baha, Tantaşçı ile beraber harikulade bir proje Unuttum'la çıktı karşımıza. Ki geçtiğimiz haftalarda da aynı zamanda stüdyodaydı. Onunla çok özel bir söyleşi gerçekleştirdim. Kaçıranlar varsa radyod.com adresinde yer alan podcastler bölümünden stüdyoda başlığı altında bu söyleşiyi dinleyebilme imkanı yakalayabilirler. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Şimdi bu hatırlatmanın ardından bu kez ikilem bu saatten sonra isimli şarkılarıyla. Radyo D104'te.

0: Radyo'da dinleyenler bir hayli şanslı. Mesela 5 ve 6 Haziran'da gerçekleşecek Sende de Benden Var isimli konser turnesinin ikinci ayağı Giresun Çotanak Stadyumu'nda gerçekleşiyor. Tan Taşçı'nın konseri Radyo D ve Dream Türk Medya sponsorluğunda Bayhan Müzik Organizasyonu ile gerçekleşiyor. Ve günün şanslı isimleri de dikkatli dinleyenler Radyo D'yi. Hele de Giresun'daysanız ya da yolunuz o tarihlerde Giresun'a düşecekse epey bir şanslısınız. Çünkü biz o konsere davetiyeler veriyoruz. Bugün günün şanslı bir ismi sevdiği bir kişiyle gidebilme imkanı yakaladı. Deniz Kara onlardan biri oldu. Ve aynı zamanda şansım bitti diye düşünmeyin. Çünkü yarın da yine günün şanslı iki ismi Radyo D ayrıcalığıyla Tan Taşçı konserini Giresun'daki 5-6 Haziran'da gerçekleşecek Giresun Çotanak Stadyumu'ndaki konserine gidebilme imkanı yakalayabilir. Kulağınızı dört açıp Radyo D'yi dikkatli bir şekilde dinlemeniz yeterli. Kulağınız burada olsun, en ilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Radyo D. Radyo D'de birazdan Derya Ulu. Hani

0: selfies.
1: Sprite ve nane olur mu?
2: Sprite ve nane cool olur olur. Bayağı cool olur. Ferahlık işte budur.
3: Cool.
1: Yeni Sprite Cool Mint. Bayağı cool olur.
2: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
0: Pilot Garaj Shop'a expertiz.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

aynı zamanda Radyo T dinleyenler bir hayli şanslı gün içinde kazandırmaya devam ediyor ama şimdilik bana ayrılan vakti sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatle beraber bu kez sevdiğiniz yıldızları sevilen şarkıları burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Keyifli günler herkese. Gece.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Sihirli Annem Periler Okulu gösterimdeki ikinci hafta sonunda 43.715 seyirci tarafından izlendi ve liderliğini korudu. İkinci hafta sonundaki bir diğer film Siccin 9, 36.522 seyirciyle ikinci basamakta yer alırken, Star Wars serisinin son filmi, açılışını 32.166 seyirciyle üçüncü basamakta gerçekleştirdi. Haftanın yeni filmlerinden Süper Bir Takım 14.000 seyirciyle dördüncü, Kehribar'la Boncuk Kayıp Robotsa 13.355 seyirciyle beşinci sıradan listeye girdi. Yaptı.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan Mabel Matiz dağılıyorum olan

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık, pilot garaj, oto ekspertiz.
6: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te.

0: çok aptalmış bu gönül.
1: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu. Radyo D.
2: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Merhaba, ben Ahmet Hakan. Sıcak gelişmelere, olaylara ve gündeme tarafsız bölgeden bakın. En tartışmalı başlıklara objektif bir gözle bakmak için tarafsız bölgede sizlerleyim.
5: Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge bu akşam 20.30'da CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.832 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.91, euro 53.52'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.643, çeyrek altın 11.266 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan Göksel, Alev.

0: Kazanımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece Hayvansaray Haliç yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun akıcı seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklı yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde ise herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo D'de birazdan. Emre Fel, bir güldün.

0: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bin Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bin Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
2: Garanti BBVA yatırım.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin

0: Servis.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Tişört giysem üşürmüyor. Mont giysem terler mi?
3: Şemsiye almalı mıyım?
4: Güne bir adım önde başlamak için hava durumunu CNN Türk'te izleyin.
5: Hava durumu gün boyu CNN Türk'te.

0: Radyo'da. Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.810 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.89, euro 53.42'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.590, çeyrek altın 11.175 liradan alıcı buluyor.
0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
2: Radyo T'de birazdan. Ankara Ekos, beni al.

0: vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar, barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

Türkiye radyolarının en çok dinlenen, en ense yapan, yan gelip yatan, hiç yorulmayan şovmeni İrfan Aslanhan. İrfan Aslanhan. O birazdan radyo makinesine yine dinlenmeye geliyor. Siz de uzanın, birlikte dinlenelim.

Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 2026 yılının birinci çeyreğinde yıllık bazda %2,5 büyüme kaydederek kesintisiz büyüme performansını 23. çeyreğe taşıdığını bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili boyunca 70 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini açıkladı. İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. Sınava katılan 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Anadolu Otoyolu'nun Muallimköy ile Gebze kavşağı

0: uçakları arasındaki Ankara-İstanbul yönü, üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle yarın sabah 8 sonrası trafiğe kapatılacak. Ulaşım D100 karayoluyla Kuzey Marmara Otoyolu'ndan sağlanacak. Amerika ile İran arasında müzakereler sürerken Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha yükseldi. Amerika İran'a saldırdı. İran'da misilleme olarak Kuveyt'teki Amerika üssünü vurdu. Uydu görüntüleri İran'ın Amerika ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara misillemelerinde Amerika'ya ait 20 askeri tesisin hasar aldığını ortaya koydu. Lübnan'da ise binlerce kişi yine göç yolunda.
1: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara az bulutlu ve açık 24, İzmir az bulutlu ve açık 32, Adana parçalı bulutlu 31, Samsun parçalı ve çok bulutlu 25, Diyarbakır az bulutlu ve açık 32 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 19 derece. Derece olarak ölçülüyor.
2: Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı.
4: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili.
3: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo'yla öde. Çünkü ödemek EasyCo demek. Ödeme.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi başlıyor.

0: Ya nereden başlayacağımızı bilmiyorum ya. Vallahi. Ama tam pazartesi gibi bir pazartesi. Yani işte yeni bir ayın başlangıcı, yaz döneminin başlangıcı, yeni hafta başlıyor, tatil bitmiş, yeniden başlıyor, başlıyor, başlıyor. Yani tam pazartesi gibi bir pazartesi bugün ya. Efendim 0549-204-0104'e hemen toplayalım sizleri. Naber, nasılsınız? Siz hayırdırsınız? Var mı bugün çalışamayan, kendini işe veremeyen? Kim onlar? Bende öyle bir mod var şu an ya.
1: Hayat bossa, radyo hossa, coştur oyna, veletada, radyoda.
0: Vallahi coşturacağım, oynatacağım ama zaten bayramda biliyorsunuz ben eğlence bakanınız olarak Türkiye'yi oynattım yemin ediyorum. Ya nasıl bir yol çizmişiz, nasıl bir harita? Hayatım uçaklarda, yollarda geçti. Bayram çok acayipti. Bak Bodrum'u oynattım. Ondan sonra Kuşadası, İzmir'i oynattım. Antep'i oynattım. Kırklareli'ni oynattım. Sonra kafayı da oynattım efendim sonunda. Ve şimdi Radyo D'ye geldim. Burada da biraz vücudu göbeği oynatacağım efendim. Ama çok acayip. Yani bu tatil sonrası, bayram tatilleri sonrası ne düşünüyorsunuz? Yarım gün falan mı olmalı? Yani veyahut da işe gelip çalışmama günü gibi böyle. Yani hani zoraki son dakika bir şey olur, böyle bir acil durum olur falan. O yüzden iş yerlerine böyle bayram tatili sonrası gelinilsin ama ruhen orada olunmasın yani. Öyle bir şey olması lazım. Ya bu şekilde verim de alamaz insanlar, patronlar. Veya da iş yerinde uyunulsun o gün yani. Evet. Millet gelsin, yine işe gelsin. Acil bir durum olur. İşinin başında olsun ama iş yerinde uyusun tatil sonrası. Evet. Böyle olması lazım. Yani abartıyor muyum sevgili dinleyenler? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi bayram öncesi ben diyordum işte, hani bayram öncesi, bayramdan sonra hallederiz durumları vardı. Şimdi bayramdan sonra işte insan oğlu geliyor halletmeye ama vücut olarak var, ruhen hiçbir şeyi halledemiyor şu an. Hani bayramdan sonra hallederiz dedik. Hani halledemiyoruz, olmuyor. Olmuyor. Nasıl olacak bu? Sizde durum nedir? Bayramdan sonra hallederiz diyenler şu durumda, şu tatil sonrası psikolojisiyle halledebiliyor musunuz? Yani bu çok acayip ya. Vallahi. Efendim hemen şöyle bir sizi 0549-204-0104'e bir toplayayım. Millet dağıldı. Tatilden dönemeyen var mı? Ne yaptınız? Nereye gittiniz de nereden döndünüz? Bir kendinizin varlığını bana bir hissettirin. 0549-204-0104'e bir toplanalım. Hadi gelelim arkadaşlar. Bu bir çılgın dershane hikayesi. Bu dershane çılgın. İrfan benim de doğum günüm demiş. Tam da yani tam doğum günlük gün ya. Vallahi. Sebebi ders ve aşk be. Nice yıllarınız olsun. Yarışta geçeriz, bilgi de ezeriz. İşte sana çılgın dershane. Nereden başlayalım bakalım şöyle bir. 0549-204-0104'e efendim tatilden dönemeyen, 9 günün yetmediği insanlarımız hemen gelsinler bakalım. Kimmiş onlar? Hop!
2: Ben Sosman Özdemir'im. Bir haftadır biz köydeydik. Dağ, tepe, taş, toprak, inek, börtü, böcek güzeldi ama valla işimi gücümü de özlemişim be. Bilgisayarımı açtım, şöyle bir kahvemi aldım.
0: Oh, hoş geldiniz.
2: İyi, bence güzel geçti.
0: Nasıl geçti tatiller? Sen buraya geldin ya. Bugün bakacağız efendim. Kurban Bayramı'nda kaçan danaya da bakacağız. Neler olmuş onlara da bakacağız. Bu
3: İnfan, hayat çalışmak öyle bir şey yok. Geldik çalışıyoruz Allah aşkına. Bir sıkıntı yok. Kolay gelsin.
0: Oh güzel.
3: Oğlum, bayram tatili sonrası tatili diye bir yarım günlük ya da bir...
0: Heh evet.
3: Herhalde o gün...
0: Bayram tatili sonrası yarım günlük bir bayram tatili daha olabilir İster diye düşünüyorum. Lazım.
3: Kimse çalışmayacak.
0: Evet, yoksa olmaz. İnsanlar çalışamayacak yani.
4: İrfan abi, ha artık canım. İyi bayramlar diye diye getirebileceğimiz bir bayram da kalmadı. Tatil
0: maalesef
4: bitti. İçime böyle bir hüzün çöktü. Abi ben artık akıllanmaya karar verdim ya. Etem gruptan ayrıldı abi. Kendinize iyi bakın.
0: Bu değerliye her gün bayram dediğimiz şey uzun sürünce artık yeter, bir aklımız başımıza gelsin diyor ya. Vallahi. Nedir durumlar? Ama kimseye 9 gün yetmemiş gibi duruyor efendim. Hatta doktorlar açıklama yapmışlar sosyal medyadan. Bugün itibariyle rapor falan isteyen kişilerin sayısı artmış. Rapor almaya gidiyorlarmış hastanelere. Yani ben işe gidemeyeceğim, bana rapor ver diyorlarmış doktorlara. Vallahi. Bana bu yeri bize verecek kişi çok seni bana hep rezil... Bodrum'a da gittik beraber be. Çok Bodrum'a da gittik beraber. İstanbul'da... Ben bu bayramda Bodrum'un son yıllardaki en kalabalık halini gördüm sevgili dinleyenler. Yani bu kadar beklemiyordum Bodrum'u. Vallahi billahi. Hani tamam, haberlerini yaptık, insanlar Bodrum'a akın ediyor. Günde 20 bin araba, 500 bin kişi bilmem ne. Ama dedim ki herhalde giderler de değil mi, eğlence mekanlarına gelmezler. Yok, oraya da akın ettiler efendim. Oraya da. Bodrum'da mekancılar çok mutluydu. Ya her mekan doluydu. İzdihamdı yani, çok acayip. Ama bu şunu gösteriyor ki millet mutlu olmak istiyor artık. Yani sıkıldık diyor millet. Eğlenmek istiyorum ben diyor. Yani işte gündem, olaylar, dünyanın bu hali. Bak mesaj atmış. Plajdan dinliyorum bugün seni diyor bak. Ya konumu da yollamış. Neresi? Açsana bir konu bakayım. Neresi böyle ya? Zamanının olmadığı bir günde buluşmak isterdim. Arkadaşlar Avlonya neresi? Avlonya nereye bağlı bu? Avlonya. Avlonya'dan mesaj atmış, plajdan dinliyorum bugün diye. Bu.
4: İrfan Ayrı Kandiller.
0: İyi bayramlar. İyi bayramlar.
4: Bu bayram keçileri kaçırdık. Az kalsın kesemiyorduk kurbanı.
0: Keçileri de kaçırmış vatandaş bu bayramda. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Bakalım.
5: İrfan. Ay. Allah'ım şükür kavuşturana. Ay bayramda vallahi.
0: Ay.
5: Tabii ben bağladığım için haftayı da hiç dinleyemedim seni. Ayvalık dikili gezdim.
0: Oh.
5: İzmir'de gerçekten bugün yine çok sıcak. Bugün işe gittik yine maalesef. Ama benim için pek bir fark olmadı. Çünkü ben zaten tatillerde de devamlı çalışan ve hiç yerine oturmayan bir insan. Yine de tatil kafası güzel oluyor tabii ki. Sana iyi.
0: Efendim tatil sonrası geldik. İşimizin başındayız. Nedir durumlar? Sesim nasıl çıkıyor bu arada? Yani benim sesim zaten nasıl çıkabiliyor onu anlamıyorum. Vallahi. Her gün bir yerde bağır çağır, sahne yap falan. Ben hala kendime inanamıyorum benim sesim nasıl çıkıyor. Yani çok acayip. Böyle zencefiller bilmem neler, benim böyle otlarım motlarım var. Onu da valize koyarken yanına parfüm koymuşum. Bütün parfümün kokusu bütün o benim böyle bitkilerimin içine sinmiş efendim. Vallahi. Bir de onunla uğraştım, şey yapamadım. Ya zencefil yiyorum, bana parfüm kokusu geliyor yani. Hani yiyemedim efendim, kaldı öyle. Ama ona rağmen sesimi kısmadım ya. Helal olsun bu bayram bana sesimi kısmadığım için. Bak kaç tane sahne yaptım. Ama kısmadım. Bravo.
6: İrfan'cığım merhabalar.
0: Merhabalar efendim.
6: İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun.
6: Şöyle bir şey. Ya tatil olmasaydı ya tatile devam etseydik. Alışmıştık çünkü.
0: Vallahi ya.
6: İyi bayramlar.
0: Sağ olun efendim. Bana da yetmedi be İrfan. Tıpış tıpış geldik işe diyor. Evet sevgili dinleyenler, hastanelerde rapor yoğunluğu varmış. Millet hatta rüşvet bile teklif ediyormuş. Yeter ki rapor yazın bana diye. Şu an böyle durumlar var. Biz bir de bugünün konusunu şöyle belirledik. Tatil sonrası efendim. Haliniz nedir? Tatil sonrası durumlara bakacağız. Vatandaş ne durumda? 0549 204 0104'e tatil sonrasıyla alakalı sesli mesajlar bekliyoruz. Çünkü tatil sonrası sendromu diye bir şey varmış. Yani tatilden dönüldükten sonra çalışma, okul hayatına dair böyle geçici bir duygusal, fiziksel uyum zorunluluğu. Bugün onlara bakacağız. Tatil sonrası vatandaşın durumu nedir? Tamam mıyız? Bakayım şuna da şöyle.
7: Elleme iyi oldu İrfan.
0: Ne
7: biz
0: oldu?
7: Gidemedik. Gidip de gelenler adaptasyon sorunu yaşasın. Biz şahsen 9 gün 9 gece 9 doğurduk çocuklarla. Ellemeyi yerinde yıkasın.
0: Pekala. Konumuz tatil sonrası. Reklama gidiyorum. Reklamlardan sonra bakacağım tatil sonrası neler olmuş. Ülke gündemine bakacağız. Yine sıcak gündemler. Efendim ülkemize gelen dünyaca ünlü şarkıcıların bıraktığı gündemler var. Kaçan kurbanlıklar var. Tatilde bir yere giderken uçağı yapan var efendim. Öyle miydi? Uçakta yapan var. Ama ne yapıyor onlara bakacağız efendim. Evet. Uçakta bir şey yapılmış. Gündeme bakacağız.
8: Bu makineye ulaşmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
9: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Sürücüler araçlarını kontrolsüz şekilde ani manevralarla yön değiştiremez. El freni çekerek aracı kaydırmak veya kendi etrafında döndürmek yasaktır. Bu tür hareketler trafikte büyük risk oluşturur. Şansa kalmaz
0: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Şanzımanlı arçelikle.
1: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
2: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
3: Aradığın tatil Setur.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor. Makineye sizden düşenler.
1: Ele bakın kim gelmiş. İrfan gelmiş. Radyoya neşe gelmiş.

0: sen de bana. Tatil sonrası selam olsun memlekete. Burası Radyo DAB'nin fan aslanan artık geldik efendim. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Bugünün konusunu tatil sonrası olarak belirledik. Sizler WhatsApp'tan bana hem yazın hem sesli olarak yollayın mesajınızı. Bugün ayrıca bakayım dedim, güzel bir haber var mı? Çünkü biliyorsunuz yani ortalık bayram boyunca hep kötü haberlerle, gerginlikle, siyasetteki bu gerginlikle falan doldu. Benzine 5 TL 50 kuruş, motorine ise 7 TL 25 kuruş indirim gelmiş. Pompaya benzinde 1 TL 38 kuruş, motorine ise 1 TL 81 kuruş olarak yansımış. Bayram sonrası doğru mudur efendim? Millet gezeceğini gezdi artık, yeter yani. Zaten bu saatten sonra benzine gerek kalmadı yani. harcadılar. Pekala, böyle iyi bir haber. Bakayım. Büşra Beyaz Alma. Ne diyor Büşra tatil sonrası? Ne diyor?
1: Spatula ile yerden kazınacak gibiyim İrfan.
0: Herkes yapıştı ya yerlere tatil sonrası. Yemin ediyorum. Çok acayip. Bir hanımefendi de demiş ki yarın hiç yokum, bugün yeni hayatımın ilk günü demiş efendim. Evet. Sanki de bir yeni bir hayata başlamışız gibi. Sıfırdan böyle. Hiçbir şey hatırlamıyoruz gibi. Az önce bizim Berke'yi gördüm D-Smart'tan. Bayramda eşiyle birlikte sahneme geldiler. Bodrum'daki sahneme. Anam ne eğlendik. Ne kudurduk. Berke simsiyah olmuş. Güzel bronzlaşmış yani, simsiyah da demeyelim. Ben yanında Berke'nin, bak ben de Bodrum'dan geliyorum değil mi? Ben yanında teneke peyniri gibiyim bu. Ben bembeyaz, Berke mis gibi tatilini yapmış. Şimdi diyorlar ki Bodrum'a gidiyoruz. Ben ayağımı suya sokamadım ya. Hale bak, Berke bronz. Ama İrfan beyaz peynir yani. Olacak şey mi bu? Nasıl olacak böyle işler? Olmaz. İrfan, muhasebeciler için ayın başı henüz değil. 5 Haziran'dan sonra başlayacak. Yeni ay maalesef aklıma geldikçe sinirim bozuluyor diyor. İrfan, bugün sıcakla birlikte suratsız modum geldi diyor efendim. Suratsız mod. Suratsız mod gelmiş.

0: Hasan Bilir ne diyor Hasan Bilir bir bakayım.
1: İrfan abi hoş geldin abi hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
1: Selamlar.
0: Selamlar. Selamlar canım. Aman hadi hayırlısı. İrfan anksiyetem tetiklendi bugün diyor. İrfan abi de finallerin başlangıcı üf demiş. Üf ya final mi olur ya? Vallahi. Ne acayip şey ya. Çok fena sevdiğim yerler. Bu arada geçmişler olsun. Tabii bu 9 günlük bayram tatilinde yaşanan trafik kazaları da 70 kişi falan hayatını kaybetmiş. Yani biz bayram tatiline mi gidiyoruz? Savaşa mı çıkıyoruz? Bu nedir? Yani bu ortalık böyle bir yangın yeri. Memleketimize başsağlığı diliyorum bir yandan da efendim. Her bayram yaşadığımız şeyler. Hep söyleriz. Radyocular söyler, haberciler söyler. Aman dikkat edelim falan diye ama korkunç. Gerçekten korkunç. Ya bu rakam korkunç. 70 kişi ne demek? Allah rahmet eylesin.

0: Millet koşa koşa da bir memleketine kurban kesmeye gitti. Yetişmeye çalışanlar var sevgili dinleyenler. Ama hani bir kişi çıksın şu anda o mesajları okuyorum desin ki ya bayramın tadını çıkardım, ne dinlendim be. Var mı bir kişi böyle, ne dinlendim ya, işte bayram gibi oldu ya falan. Hadi bakayım, yok mesajların hepsi beteriz, şöyleyiz, böyleyiz.
1: Ben canım. Şimdi okuldan çıktım, tatiller bitti.
0: Ah işte bak.
1: Arkadaşlarım dışında hiç okulumu özlememişim. Hı-hı. Ama bana böyle okula gittiğimde beni güldürdüler. Hı-hı. O yüzden okulumu yani bir yarı özlemişim, yarı özlememişim. Ama daha çok özlememişim.
0: Yarı özlemişim, özlememişim ama daha çok özlememişim yani. Baya... Ya ne tatlısın.
2: İrfan'cığım selam.
0: Selamlar efendim, hoş bulduk.
2: Valla bayram tatili bitti. Herkes evet. Evine döndü ama ben dönmedim. Kocam Bey ve çocukları Ankara'ya yolcu ettim. Ben anne ve babamın evinde tatilimi uzatarak devam etmekteyim.
0: Vay.
2: İnşallah birkaç gün sonra ben de dönüş yapacağım ama.
0: Bu.
2: Yani Akhisar'dayım.
0: Anne ve babanın evinde kalma acaba bir daha dönmemek şartıyla mı? Bu nasıl oluyor?
2: Şu anda bayram tatilinin bitmesiyle sanıyorum ki herkes hastanelere, postanelere ve bankalara akın etmiş durumda. Bu trafik bayramda da vardı. Bayram bitti, hala trafik devam ediyor. Sana da iyi yayınlar diliyorum.
0: Ya tatilin bittiğini söyledikçe darlanıyorum diyenler var efendim. Tatil mi bitti, bir daha söylemeyin diyenler var. Evet, maalesef öyle memlekette bir darlanma söz konusu.
3: İrfan, efendim, bence bu kadar uzun tatil olmamalı. İki gün daha evde kalsaydık hanım evden kovacaktı, haberin var mı?
0: Bu sefer çok uzadı, evet abi, bu ne uzadı be, öyle böyle. Ya şimdi geçen haftanın hafta sonu da eklediler, 7, 8, 9 maşallah bayağı uzadı ya, öyle böyle uzamadı ya, bu ne uzadı ya bu. Vallahi billahi çok uzadı efendim, çok uzadı. Ne diyor değil mi ama, bayramlaşalım sen bize şeker biz sana. Ama böyle demeyin Nazmi Hanım, kurban olalım demiş de yavrum canım.

Efendim Zeynep Hanım da kahvesini göndermiş, fotoğraf çekip diyor ki kahvemin özensizliğinden ne kadar yoğun olduğumu anlayabilirsin Dada diyor. Daha görüntülü konuşmalarımı tamamlayamadım diyor. Hala bayramlaşıyor musunuz onu anlamadım. Oo, benim diyor bayram gibi bayram oldu. Çocuklar hep kayınvaliden baktı. Tek sıkıntı uykusuz kalmamdı diyor.

0: İrfan'cığım bizim de iş yerinde tatil sonrası bazı kafalar hala işe gelememiş diyor. Evet. Tatil sonrası işe gidemeyenler sevgili dinleyenler.
1: Bizim bayram çok güzeldi ya. Oo. Köydeydik zaten hepimiz böyle kalabalık bir aile.
0: Neslihan'cığım. Oh.
1: Ve sürekli hani misafirliğe gittik. Onlar bize geldiler filan. Ya o kadar iyi geldi ki abi anlatamam ya. Oh. Bir de şimdi mesela insanın kendi sıkıntısı olmayınca hayatındaki her şey böyle yolunda olunca Rabbime bin şükür. Hani kafada dert yok tamam diyorsun artık eğlenebilirim ya.
0: Güzel. Mustafa Göncü mesaj atmış indirim haberini verince benzine motorine. İndirim mi daha sabah depoyu fulledim diyor. Bir de ağlayan emoji göndermiş efendim. O yüzden diyorum programımızı radyomuzu dinleyin. Biz kazandıran radyoyuz sevgili dinleyenler. Hep özenmişimdir diyor bu amcaya. Ama işe devam diyor. Bu amca kim bu? Bir bakayım ben bu amcaya. Açabiliyor muyuz bunu? Linki açarsam başıma bir şey gelmez değil mi? Yani... Bir tane daha var video. Bu ne diyor? Bir bakalım şöyle bir.
2: Mutlu musunuz?
3: Hiçbir şey sormayın.
2: Neden?
3: Moralim bozuktur. Bana toğanma, tamam mı?
0: Bana toğan... bana toğanma. Bayram tatili sonrası bana toğanmayın bak. Toğanmayın. O amcayı bir daha versene bakayım ne diyor?
2: Mutlu musunuz?
3: Hiçbir şey sormayın.
2: Neden?
3: Moralim bozuktur. Bana toğanma, tamam
0: toğanma ona, tamam mı ona? Toğanma ona. Efendim bugünün konusu tatil sonrası nasılsınız? Oh yeah.
4: İrfan'cığım hiç yoğun değildim. Bilerek yazmadım. Ben de böyle bir şeyim işte.
0: Ne güzel işte bak. Oh. Tatilde hiç yoğun olmayanlar varmış. Bakayım şöyle bir. Serkan Bey sizde nedir durum?
5: Bayram bitti. Yine yollardayız bir İrfan.
0: Yine yollardayız. Yine yolumuzdayız ya. Bu yollar neydi bayram boyunca? Yani İstanbul'dan 3 günde zor çıktı insanlar ve erkenden hani yola çıkayım bari trafiğe takılmayayım diyenler bile trafiğe takıldı sevgili dinleyenler. Bir 3 günde İstanbul'a girişler konuşuldu, görüldü. Burada söylemiştik İstanbul boşaldı diye ama bugün bana bir rahat geldi yine. Ya hala dönmemiş olabilir bazı kesim. Yarını bekliyor, bu geceyi bekliyor bile olabilirler. Ona göre dikkat etmemiz lazım. İstanbul'a hala akın başlamadı gibi duruyor. Yani gizli gizli tatilini uzatıp şu an sinsi sinsi dönmeyi bekleyenler olabilir. Evet.
6: O kadar yoğun, o kadar güzel geçti ki bizim. Hmm. Hatta geldiğimiz gün sağ olsun sevdiklerimiz bizi bir bırakmadı. Yine bayramlaşmaya gittik hafta sonu. Hmm. Sabah 6'da evimize döndük dada.
0: Maşallah.
6: Evet, yanlış duymadın. Vallahi benim ses tellerim bayram tatilinde aslında yoktu. Yeni yeni ses tellerim yerine oturuyor diyeyim.
0: Ses tellerim yeni yeni yerine oturuyor diyor bak. Ya benimki nereye otursun hanımefendi yani benim ses telleri nereye otursun ya? Efendim 0549-204-0104'e bayram sonrasıyla alakalı sesli mesajlar istiyorum sizlerden. Şimdi reklama gidiyorum siz bana o sırada mesaj sallayabilirsiniz. Sallayın geliyorum.

0: sevgili İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo
1: Reklam. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam.
2: Radyo Tek. Kamu spotu.
3: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
4: İmza Sevinç Aksu.
5: Lösev hayat verir.
1: Radyo Tek.
6: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
7: İçtenlikle çalışır, samimiyetle hareket eder. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

0: radyo makinesi.
1: İrfan Aslanhan.
2: Burası Radyo D. Bayram sonrası buradayız. Yep.
3: Haydi Gamzelim, gece yanar tenim. Haydi Gamzelim, bu gece dans edelim. Haydi Gamzelim.
2: 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları ve konumuzu da tatil sonrası olarak belirledik. Evimize bayram gibi geldin İrfan. Asıl bayram şimdi, benim bayramım. Yoğun koşturmacalı geçti bayramım diyor. Sonunda bayram bitti. Evin beyine, işe, çocukları da okula gönderdikten sonra ben kafa tatili yaptım. Tatil yapıyorum şu an diyor. Onları gönderdikten sonra tatil yapıyorum şu an diyor. Aysel Hanım göndermiş Malatya'dan. Hanımların bayramı çocukları okula, adamı da işe gönderince başlıyor. Efendim ne güzel. Böyle bir bakış açısı. Diyor yeter diyor ya. Birisi demiş yeter abi, bu kadar fazla. Abi bayramda tatil yapmaktan 10 gündür mabadımız ağrıdı. Abi otururken yan oturuyorum şu an diyor. Öyle de tatil yapmaktan mabadım ağrıdı diyor ya. Yeter. Böyle de bir bakış açısı var efendim mevzuya. Hemen şuna bir bakalım. Uyursun efendim. Şöyle bakacağım.
4: Gelinime hizmet etmekten yorgun düşen kaynana modundayım bugün.
2: İki gelinine hizmet etmekten yorgun düşen kaynana modundayım diyor. Vay vay vay. Bakalım başka neler varmış. Şöyle tatil sonrası nedir durumlar? İrfan bayramdan beri yemek yiyemedim mi? Niye? Evet ya, bu bayram sonrası sendrom, hani pazartesi sendromu zaten var, bir de bayram sonrası sendromu eklendi. Bakalım şöyle bir. Tatil sonrası yoğun bir gün için çalışıyorum diyor. Abi valla tatil sonrası bugünü yorgun, sıfır enerjiyle bitiriyorum diyor. Şu an işten çıktık eve gidiyoruz diyen var. Sana akıl daha yeni mi geldi, sözlerine koyup attığın o taşlar yanıma değil başka yere geldi. Ben de valla açıkçası 10 günlük tatil sonrası daha rahat bir iş günü beklerdim. Ama şu an vücudumun %2'lik şarjı kaldı diyor. Evet.
5: İrfan, hoş geldin İrfan.
2: Hoş bulduk efendim.
5: Bayram sana yaradı İrfan.
2: Nasıl?
5: Bodrum, Kuşadası, Gaziantep. Dolaştın. Gecelere aktın geldin. Biz olduğumuz yerdeyiz yine hala İrfan. Bodrum'la Murat. Saygılar.
2: Ya Murat abi, bu benim mesleğimi niye böyle tatil, gezip tozma gibi görüyorsunuz? Kolaysa gel yap Allah'ını siz seversen. Vücut mu dayanıyor? Ya uykusuzluk, yorgunluk, sürekli böyle mutlu olma zorunluluğu, sahnedesin, insanları eğlendirmek zorundasın falan, bunlar gerçekten kolay şeyler değil. Ben de o eller havaya, o thank you falan. Öyle bir durum yok ki ya. Gezdin tozdun geldin diyor. Ya ben mesela şeye gezmiyorum ki, o şehrin böyle güzelliklerini görmüyorum ki. Benim gezmem uçaktan inip otele gitmek, oradan sahneye gitmek, o yani bu gezmek değil ki ya. Şu işi niye ben kabul ettiremedim bu millete ya? Bu iş çalıştım. Dur bir bağırma orada.
5: Vallahi İrfan abi, tatil sonrası nasılsın biliyor musun? O çölde beni bulan kutup ayısı var ya. Ben o mağdurum işte abi. Öyle hissediyorum yani.

0: tatil sonrası işe gelmesek olmaz mıydı demiş dinleyicimiz. Olabiliyorsa yap yani, olabiliyorsa. Dünyanın en uzun pazartesi gününü mü yaşıyoruz, bu nedir diyor. Saat daha 18 bile olmadı, işteyim hala diyor. Ya bize öyle geliyor işte, yapamıyoruz ya, vücut ilerlemiyor ya iş yapmaya yani. O yüzden öyle. Efendim 0549 204 0104'e yolluyorsunuz tatil sonrası diye mesajlarınızı.
1: İrfancığım, bayramda bir gezmişim İzmir'den bir başlamışım. Oh. İzmir, Kuşadası, Bodrum, Çeşme, Fethiye, bir orada yamaç paraşütü yapmışım, mis. Ondan sonra devam Kalkan, Kuşadası, sonra oradan sahilden bak, diğer şeylerde, minnoş yerleri de görüp gelmişim Antalya'ya. Ya tatil niye bitti ya? Çok zevkliydi. Devam edebilir miyim böyle? Türkiye'nin her yerini gezmek.
0: Bak Murat abi, tatil bu. Yani gezmek bu. Kalkan, Alaçatı, İzmir, Çeşme, inen, çıkan. Gezmek bu. Gezmek bu. Sen benimkini gezmek mi zannediyorsun? Benim belim yamulmuş burada ya. Belim yamulmuş. Pertim çıktı geldim ben ya. İnanılır gibi değil yani. Tatil sonrası işe gitmek aşırı yorucu diyenlerin mesajları artıyor. 2 saatlik iş içinde tatil sonrası adaptasyon sıkıntısı yaşamazsın İrfan'ım diyor. Yok, radyoya adaptasyon sorunu yaşamadım açıkçası söyleyeyim. Belli oluyordur. Hemen adaptasyonumu bağladım buraya. Hemen işime adapte oldum burada yani. Sıkıntı yok. Sıkıntı il il gezip sahne yapmakta vallahi.
2: İrfan abi ben de iyi bayramlar İrfan abi. Ben de Fethiye'ye gittim. Geldim, çok güzel bir gündü.
0: Oh ne güzelmiş.
2: İyi bayramlar İrfan abi.
0: Sağ ol kardeşim. Bir de cumartesi günü Antep'teydim. Canımız mekanın patronu demez mi? İrfan'cığım çok seviyoruz sahnelerini. Önümüzdeki çarşambada gelir misin diye. Yani... Düşün, bayramdan çıkmışız değil mi? Bir ara veririz. Genelde öyle olur. Millet bayramda parasını harcamış, eğlenmiş. Yok, çarşamba bir daha yapıyoruz diyor. Yani. Efendim bugün bayram sonrası işe başlayanlara soruyoruz. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz diye. Bakalım neler var efendim.
3: İrfan, bayram tatili miydi? Yıllık izin miydi? Anlamadım gitti. Bayramın birinci ve ikinci günü izin yaptık. Sonrası yoktu herhalde. Bayram sonrası bu işte.
0: Ya görüyorsun. Diyor ki uzun zamandır tatile gitmediğim için

0: Şöyle söylüyorum, yine söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar, ben İzmir'de yaşıyorum. Alaçatı'ya iki kere gitmişimdir. O da işim olduğu için. Bakın Alaçatı'da beklediğiniz gibi bir şey yok. Gelmeyin, paranızı yazık etmeyin. Ah.
1: Ne paralar gitti bu bayramda, ne paralar. İrfan diyor, hem pazartesi hem de tatil sonrası ikisini aynı anda kaldıramıyorum ben diyor. Yani tamam, hani şey olsaydı, hani pazartesi başlı başına yalnız olsaydı tamam, ama bir de tatil sonrası pazartesi. Yani ikisi üst üste combo yapıyor şu an yani. Evet, combo yapıyor.

Şimdi sevgili dinleyenler, bir bayrama bakıyorum öyle özet geçercesine, neler var diye. Tabii sıkıntılı gündem haberleri, siyasi gerginlikler falan, ama bu bayramda kaçan kurbanlıkların enteresan hallerini gördünüz mü bilmiyorum ya. Çatıya çıkan kurbanlık var bu bayram. Bu bayram kurbanikler biraz daha kuduruk gibi. Vallahi. Hadi siz bana söyleyin, sizin şehrinizde gördüğünüz ya çok ilginç kurbanlık şuraya kaçtı, şöyle oldu diyen dinleyicilerimizi şöyle bir alayım. 0549-204-014'e. Bayramların en tatlı yanı bu oluyor. Yani kaçan kurbanlıklarını. Manisa'da kaçan kurbanlık binanın çatısına çıkmış sevgili dinleyenler. Evet. Bak bunu ilk defa gördük. Yani denize atlayan kurbanlık gördük. Oraya giren kurbanlık, çatıya çıkan kurbanlık ilk defa görüyorum. Bu ne acayip bir şey olmuş ya. Vallahi ne oldu, intihar girişiminde mi bulunuyor? Hani beni keserseniz buradan atlarım mı diyor kurban olduğum. Buradaki mesaj nedir? Bu konunun alt metni nedir acaba? Kesileceğime intihar ederim diyor yani. 0549-204-014. Konumuz tatil sonrası. Sizin şehrinizde var mı tatil sonrası? Bizi haberdar edeceğiniz kaçan, kovalanan, birileri, kurbanlıklar falan. Yollayın, geliyorum ben bir haber merkezimize gideyim bir de. Günün son gelişmelerini dinleyelim, gelelim.

0: Kaan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 2026 yılının birinci çeyreğinde yıllık bazda %2,5 büyüme kaydederek kesintisiz büyüme performansını 23. çeyreğe taşıdığını bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili boyunca 70 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini açıkladı. İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. Sınava katılan 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Anadolu Otoyolu'nun Muallimköy ile Gebze kavşakları arasındaki Ankara-İstanbul yönü, üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle yarın sabah 8 sonrası trafiğe kapatılacak. Ulaşım D100 karayoluyla Kuzey Marmara Otoyolu'ndan sağlanacak. Amerika ile İran arasında müzakereler sürerken Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha yükseldi. Amerika İran'a saldırdı. İran'da misilleme olarak Kuveyt'teki Amerika üssünü vurdu. Uydu görüntüleri İran'ın Amerika ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara misillemelerinde Amerika'ya ait 20

0: ve askeri tesisin hasar aldığını ortaya koydu. Lübnan'da ise binlerce kişi yine göç yolunda.
1: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara az bulutlu ve açık 24, İzmir az bulutlu ve açık 32, Adana parçalı bulutlu 31, Samsun parçalı ve çok bulutlu 25, Diyarbakır az bulutlu ve açık 32 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 19 derece. Derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Reklam. İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
3: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı. Şansa kalmaz işimiz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
3: Albert Genau. Cam Balkon'un adı,

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

İrfan Aslanhan. Burası Radyo D, ikinci saatimize geldik efendim. Tatil sonrasını konuşuyoruz. 0549-204-0104'e İyice dinlenememiş insanlarımız mesajlar atıyorlar efendim. En kötü şey de dinlenememiş vallahi. Ben böyle her yerde böyle uyuyorum. Uçakta, orada, burada, havalimanında, her yerde uyuyorum. Yoksa olmuyor. Mecbur. Burak'cığım selamlar. Abim özledik demiş. Burak'cığım ben de özledim vallahi. Bayağıdır ayrı kalmış olduk ya. Değil mi? Abi tatile gidecek olanlara şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Bilmiyorum gidenler var mıdır ama Samsun, Atakum ve Sinop'ta deniz muhteşem. Tavsiye olur. Arkadaşın dediği gibi İzmir, Alaçatı'da, Çeşme'de beklediğiniz gibi bir denize girebilmek için ortam da yok diyor ya. Doğru, orada parayı vermeden giremezsin orada bir de ya. Ama Atakum muhteşem. Hep söylüyorum, bu Atakum'a niye yatırım yapılmaz? Yani oraya birkaç tane beach club falan yapılsa Alaçatı'yı falan sollar yani orası. Bu kadar uzun bir sahil, o ağaçlar yani muhteşem ama yatırım yok. Maalesef. Yatırım yapılmıyor. Mekanlar da açıldı, çok güzel mekanlar falan. Ama yani tahmin yani yazlık bir şey yapılması, proje yapılması lazım oraya. Yoksa Atakum harika yer yani. Şöyle bakalım. Sahibiyle birlikte güreş tutuyordu. Kurbanda koç diyor efendim. Koç. İrfan bizde kurbanlık kaç para ama koç kurban sahibini kaçırdı diyor efendim. Böyle bir şey varmış. Doktor Öznur Gür hoş gelmiş, iyi bayramlar diliyoruz. Şimdi efendim Manisa'da kaçan kurbanlık binanın çatısına çıkmış, görüntüleri var sosyal medyada da. Yani tabii o hayvanların da bence yani duyguları var, korkuyorlar, acıyı hissediyorlar. Şimdi bazı görüntülerde bakıyorum yani kötü davranılmış ama hep söylenir onlara böyle usulünce davranmak doğrusu o ama maalesef böyle görüntülerde var. Ama yani bu çatıya da kaçsa değil mi, akşama kavurma kurban olduğum yani, hani mübarek, böyle mübarek. Bakayım şöyle, bir de hani Manisa'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık evin çatısına çıkmış. Her sene bu haberler oluyor, görüyoruz falan. Bir tanesi de Sultanbeyli'de kaçan kurbanlık İstanbul'da kuaföre dalmış efendim. Evet. Bunun da tıraşı gelmiş galiba o. Bir dinleyicimiz diyor ki İrfan çatı nedir ya demiş. Vallahi bilmiyorum. Hani kurban çatıya nasıl çıktı? Yani o merdivenleri üşenmedin çıktın, çatı. Kiremitlerin üstünde kurbanlık. Arkadaşlar teras da değil, kiremitlerin üstüne nasıl çıktı? Kimse sorgulamıyor mu yani bunu? Acaba terasta mı kesiyorlardı da çatıya kaçtı? Kiremitlerin üstüne nasıl çıktı bu ya? Ve bu kurbanlık kuaförü nereden buldu yani hani? Bayram günü, yok bu galiba Arife herhalde, bayram günü kuaför de açık değildir. Millet tıraşını mıraşını oldu diye düşünüyorum. Bu kafam karıştı ya. Sultanbeyli'de kaçan kurbanlık tosun kuaföre dalmış efendim. Ne oldu sıcaklarda hani kafayı bir sıfıra vurdurayım falan mı dedi ya. Ya bugün de bayram, baksana takım elbise giyeceğiz, sakalımız var kesin falan mı dedi acaba. Yani çok acayip şeyler.

Ve bir tane daha var. Ankara'da kesimden kaçan kurbanlık boğa minibüsün kapısından açık camından içeriye girmeye çalışmış efendim. Bak kurbanlık kaçmış boğa efendim minibüsün kapısının açık camından yani herhalde bir de şoför bölümünden girmeye çalışıyor. Evet. Hani bayağı arabayı minibüsü kullanıp kaçacaktı herhalde öyle bir durum var. Ya bu ne tatlılıktır ya. Ya bakın bunlar yapay zeka falan değil yani. Bunlar olmuş memlekette bu bayramda. Geçen sene miydi bir tane kaçan kurbanlık denizde yüzdü sonra Haluk Levent onu sahiplendi, kestirtmedi. Ve bir tane daha var efendim Kastamonu'nda da sahibinden kaçan yine küçük baş bir kurbanlık var. O da markete girmiş. Ne oldu canım bir şey mi çekti acaba? Yani... Bir de küçücük hayvandan da korkuyorlar. Hadi büyük danadan, inekten, öküzden korktunuz. Bu küçücük ya.

Yani bu yılın kurbanlıklarına şöyle bir bakıyorum. Berbere kaçan, bakkala kaçan. Yani bayağı eğitimli bunlar yani. Hani çatıya çıkan. Çok bilinçli kurban oldum. Vallahi billahi. İşte en masum halleri bunların. İşte. Evet sevgili dinleyenler, Kurban Bayramı klasiklerinde bu hafta görüyorsunuz.

Ha, bu arada o minibüse binmeye çalışan Dana bir de yanlışlıkla kornaya da basmış sevgili dinleyenler. Bakın. Yıllarca eğitildiler artık. Bayağı bu sene çetin çıktılar ya. Seneye ne olacak belli değil. Çok acayip şeyler var. Bakayım şöyle bir. İrfan, iyi yayınlar. Karadeniz'de ani çöküntüler var. Denizde bir anda derinlik artıyor falan, aman dikkat edin diyor. Sana doğru gelince hiç küçük gibi gelmiyor vallahi. Sana doğru bir gelsin diyor. Aman aman. Şimdi bak, Oya ablamız da yazmış. Kurban etinin kıymetini, değerini biliyormuş. Kurbanlık etinin kıymetini, değerini biliyormuş diyor. Kendi değerini biliyormuş diyor. Bir şey soracağım. Sence akşamki Türkiye Makedonya maçı kaç kaç biter yazmış bana. Ramazan'ı seviyorum ben ya diyor. Çünkü kurbanda diyor memlekette dana haberleri çok oluyor diyor. Biz Ramazan bayramcıyız abi. Kurban bayramcı değiliz diyor bak. Bakayım başka var mı? Bizim bu, ne yazmış bak. O da aynı. Ankara'da kesimden kaçan kurbanlık boğa. Tam o aynı haber. Onu evet, az önce baktık işte. Minibüse girmeye çalışanı o. Evet. Minibüse girmeye çalışanı o. Ve sevgili dinleyenler, İstanbul Malatya seferini gerçekleştiren Türk Hava Yolları'na ait uçakta yaşanan bir olay var. Bakalım kim tahmin edecek? 0549-204-014'e. Acaba bu uçakta ne olmuş olabilir? Sevgili dinleyenler. Hani dedim ya program başında, ne yapmış olabilir bu vatandaş diye. Bir bayram haberleri bize bakıyoruz. Bakayım kim tahmin edecek? Veyahut da gördünüz mü? Görmediniz mi?

0: 0549 204 0104. Nasıldı efendim tatil sonrası? İşler, güçler. Bana mesajınızı yollayın. Reklamlardan sonra hepsine bakacağım. Uçağa da ne yapmışlarsa bakacağız efendim.
1: Merak etme.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Arılar bal yapmak için ne kadar uçar? Arılar 1 kilogram bal yapabilmek için ortalama 96 bin kilometre, yani dünyanın etrafında yaklaşık 2,5 tur atacak kadar yol kat eder. Bu mesafe, kovanın nektarları topladıkları çiçekleri uzaklığına ve nektardaki şeker yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Ağır vasıta sürücüleri yerleşim yerlerinde hızlarını düşürmek zorundadır. Yerleşim alanlarında trafik yoğunluğu veya yaya hareketliliği daha fazladır. Bu nedenle dikkatli sürüş büyük önem taşır. Şansa kalmaz işiniz
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo D.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
9: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
8: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
9: Aygaz diyorum.
10: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
11: Sıradaki şarkı Yağmur'da Şemsiye almayı unutanlara gelsin.
10: Radyo D. Hayatın

0: Radyo D'de tatil sonrası beraberiz efendim. 0549 204 0104. Radyomuzun WhatsApp numaraları. Şimdi hepimiz de böyle 9 günlük tatil sonrası iş yerlerine gelenlerde böyle birbirinin ismini unutanlar, sevdiğin yani biri geliyor merhaba diyor, kimdi acaba, bunun adı neydi falan. Hepimizde bu oluyor değil mi? Bu arada çok abesle iştigal durum var. İşte her sene maalesef gerçek bunlar. Kaçan hayvanların yani özellikle hani tamam komik değil ama üzücü, ama bu durumlar gerçek var. Saklayamayız bunları. Her sene aynı şeyler oluyor maalesef ki sevgili dinleyenler. Bakayım
1: merhabalar,
0: şöyle.
1: Merhabalar İrfan Samsun.
0: Merhaba canım.
1: Özgür ben. Geçmiş bayram mübarek olsun. uçak seferinde hostesin tuvalete gitmesine izin vermediği için iniş sırasında diyelim vatandaş tuvaletini koridora yaptı. Şimdi muallakta kaldım. İniş esnasında.
0: Ya ama bakın burada... Şimdi devamını ver, devamını dinleyelim hanımefendi ne diyor.
1: Şimdi muallakta kaldım. İniş esnası mıydı tam hatırlayamadım. Yani kaptanın kalkışı yasakladığı, kemerlerinin bağlanmış olması gerektiği bir anda yolcu kalkıp tuvaletini koridora yaptı.
0: Maalesef bu olmuş sevgili dinleyenler. Ama şimdi haber şöyle. Hani sanki hani tuvalete gitmek yasakmış falan, tuvalet uçakta yokmuş gibi. Sadece iniş hazırlıkları sırasında ayağa kalkması, bir dengesizlik yaratması falan. O yüzden her seferinde bunun uyarıları yapılır. Ama acil bir durumu varsa, bir sağlık problemi varsa millet ne yapacak? Hani bir video var diye nereye mıçacaklar yani? Zoraki bir durum yaşanmış. Bunu da gördük. Bu bayram bu da oldu. Üzücü ama komik ya. Ne yapacağız? Evet, iniş hazırlığı sırasında tuvalete gidemezsiniz denmesi üzerine herkesin içinde dayanamamış, koridora yapmış. Hani çok görüyoruz. Hastane koridoruna salan da gördük. Efendim. Hani bir insan tutamıyorsa yapacak bir şey yok. Bu bayram bunu da gördük efendim. Bunu da gördük. Hani bunu da başkasına kaptırmadık yani. Ama bazılarımızın sağlık problemi varsa, tutamıyorsa yapacak bir şey yok. Rahmetli, isim vermeyelim, bir şarkıcı büyüğümüz, sanatçımız da hatırlarsınız, Bodrum'da ATM'den para çekerken artık dayanamamıştı. ATM'nin yanına tuvaletini yaptı. Herkes de aman buraya işte koskoca sanatçı tuvaletini sokağa yapıyor falan. Sonra bir öğrenildi ki bir rahatsızlığı var. Mecbur kalabiliyor insanlar. Bazen çocuklar öyle ya. Çocuk tutamıyor yani. Bu yüzden de böyle bir durum yaşanmış. Ülke gündeminde fazlasıyla haber olmuş sevgili dinleyenler. Şimdi bazı dinleyiciler yazmışlar. Keşke hani popişkosuna bez bağlasaydı falan. Ama bilmiyorum bu mümkün olabilir mi? Şimdi tabii kara listeye mi alındı bu kadar rezillikten sonra falan. Herhalde ki işin iç yüzü başka türlü anlatılmıştır firmaya da. Yani bak biz tutamıyoruz sağlığımız bilmem ne diye. Ama yani orada da ben şeyi anlamıyorum. Ben de mesela bazen korkuyorum. Hani tam iniş hazırlıkları sırasında ayağa kalkınca ne oluyor onu çözemedim. Eskiden bir şey tutturmuşlardı. Telefonları kapatın, telefonları kapatın. Bir anlaşıldı ki o telefonların aslında, değil mi? Şu an mesela açıkta gidiyor insanlar telefonlarında. Dünyada eşi benzeri yok yani. Telefon, aman telefonları kapat. Millet ne kavgalar etti. Bu telefonu kapamıyor. Kapatsana lan telefonu falan. Ya uçağa binince telefon stresi oluyordu ya. Şimdi de mesela yani tam iniş sırasında bir dengesizlik oluyor. Tamam, bir kişi özellikle ona inisiyatif sağlanıp hani tamam tuvalete gidebilirsiniz, durun hani acil bir durum varmış. Hani bu kadar da büyütülmeseydi daha mı iyi olurdu acaba? Bilemiyorum yani. Şimdi bir yayınımızı sürekli uçaktan indikten sonra eve giderken dinleyen, neydi o pilotumuzun adı? Dinliyorsa bir açıklama yapmalı diye düşünüyorum.

0: Dinleyicimiz diyor ki bir tane kaptan arkadaşı varmış. Diyor ki onun diyor gelse diyor iki tur diyor havada diyor boşa döndürür uçağı diyor. Ama bakın şimdi uçaklarda hani tam iniş anında biliyorsunuz o tekerler zangır zungur değil mi betona vuruyor. Yani düşünsenize o sırada tuvalettesiniz böyle havada iki takla atarsınız yani hani. Veyahut da koridordasınız o sırada falan. O yüzden kemerlerin bağlı yani oturarak insanların güvende olması en doğrusu. Yani tam o sırada tuvalette olunca sıkıntı yani. O... Ama yani acil durumlarda pilotlar yapıyorlar. İki tur fazladan döndürüp böyle. Yani teyzemiz yapana kadar bekler belki bir pilot ama. Ama maalesef o sırada zaten hazırlıklar yapılmış, bilgi verilmiş. İniyoruz biz. Teyzemin yapmasını bekleyemeyiz diyorlar. Evet. Bir de bir dinleyicimiz var Serpil. Ah canım üzüldü mü sevgi pıtırcığı seni. Sen o kadar üzülecek şey var Serpil. Ona mı üzüldün sen? Kıyamam sana sevgi pıtırcığı. Vallahi. Bir de böyleleri var. Çok üzüldüysen yemezsin o zaman yani. Ha. Hemen açayım şöyle. Buyursun.
1: Abi bir şey söyleyeceğim. Gerçekten de önceden yok telefonları kapatın uçak moduna alın telaşesi yaşıyorduk. Galiba artık uçak modunda değil direkt aktif olarak kullanabilecekmişiz falan diyorlar. Ne oluyordu da artık olmuyor mesela değil mi?
0: Ya artık o uçaklar kendi internet hizmeti sağlıyorlar. Parayla internetini açıyorsun kullanıyorsun. Bir ara millet bir telefon için birbirine giriyordu uçaklarda. Vallahi. Örneği yok dünyada çok öyle telefon yüzünden yok uçak şu oldu bilmem ne oldu. Artık o teknoloji çözüldü. Yani artık çözüldü. Baksana nereye kaç yıl kaç olmuş bir telefonla uçak mı devrilecek ya? Hayır var tabii ki de sıkıntıları vardı falan ilk zamanlar ama artık çözüldü o teknoloji. Yani uçağın teknolojisi de o kadar basit bir şey değil yani bir telefondan da üstündür diye düşünelim.
2: İrfan'cığım iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
2: Kurban Bayramı münasebetiyle vatandaşın biri etleri sakın boynuna dolayıp uçağa binmiş olmasın. Bagaj kilosundan kurtulmak için. Herkesin bayramını kutluyorum. İyi dinletiler.
0: Eyvallah abiciğim.
3: Teşekkürler.
0: Karı koca host ve hostesler hatırladım diyor. Uçan neydi o ya demiş Neşe. Yazar Neşe. Ha bir mesaj geldi. Aşkın Uslu'dan geldi. İyi yayınlar malum şirkette kabin memuruyum. İniş esnasında tuvaletlerin kullanılmaması sebebi dengeden daha ziyade iniş ve kalkış uçuşun en tehlikeli ve en sarsıntılı zamanları tuvalette veya kabin boyunca herhangi bir güvenlik önlemi olmadığı için o esnada yaşanabilecek sarsıntıdan yolcunun zarar görmesi sebebiyle kemerleri bağlanır ve dolayısıyla tuvaletler kullanılmaz. Eğer bir sarsıntı olursa o kişi yaralanmasın diye tahmin ettiğim gibi telefonlar uçak modunda olmak zorunda. Herhangi bir değişiklik yok. Sivil havacılık kuralları gereği sadece uçuş modunda kullanılır diyor. Uçuş modundayken internet kullanılıyor diye biliyorum. Onların uçuş modunda olmasının sebebi uçağı düşürmesi sebebiyle değil. Uçağın GPS ayarlarının uçaktaki herkesin telefonunun GPS araması sebebiyle uçağın sinyalini düşürebileceği için diyor. Ya aşkın ne güzel açıklama yapmışım bak helal. Kabin memuru açıklıyor. Daha ne istiyorsunuz? Vallahi.

Bobby Dean dinleyicimiz de diyor ki, aşkıncım bu hosteslerin diyor, bunların elinden çektiği nedir yahu demiş bak. Aşkım başka ne tür böyle enteresan istekler oluyor? Bir yazsana böyle başına gelen veya da duyduğun arkadaşların başına gelen. Tam uçuş anında ne geliyor aklına da? Bir kalkıyor, bir şey soruyor, bir şey. 0549 204 014'e.

Bak hosteslere üzülen dinleyicilerimiz nelerle, hangi insanlarla muhatap olmak zorunda kalıyorlar bir bilsen İrfan diyor. Bırakacaksın demiş, bak diyor ki bırakacaksın diyor, çarpsın kafasını gözünü de diyor, o zaman diyor anlar bazıları.

reklamımız var. Reklamlardan sonra 9 günlük bayram tatilinde memlekette neler olmuş onlara bakıyoruz. Kaçan kurbanlıktan tutun, uçağı yapana efendim. Ama konumuz tatil sonrası. Nasıl hissediyorsunuz? Gittiniz işe bugün. Hiç böyle tanımadığınız insanlarla çalışıyormuş gibi miydiniz? Nasıl hissettiniz? 0549-204-0104'e yollayın. Bir de tabii Kanye West konseri olayı var. Çokça konuşuluyor. Onlara da bakacağız. 0549-204-0104'te buluşalım.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü, Yenibosna Şirinevler, Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Piyasaların 1 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.30'luk yükselişle 13.704 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.90, euro 53.35'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.589, çeyrek altın 11.175 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenli öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Çay makinesi deyince vatan. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Sprite ve nane olur mu?
5: Sprite ve nane cool olur olur. Bayağı cool olur. Ferahlık işte budur.
6: Cool.
7: Yeni Sprite Cool Mint.
8: Bayağı cool.
5: Yeni Sprite Cool Mint.
7: Dene gör.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
11: Bana göre yenilikçi olmalı.
12: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
13: Bana göre vizyoner olmalı.
14: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
15: Sağlam bankacılık.
16: Reklam.
17: Radyo T.
18: İrfan Aslanan'la radyo makinesi devam ediyor.
19: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor.
20: Radyo makinesi.

0: Radyo D'de Elif Buse Doğan geceleri yangın yeri diyor. Artık tabii havalar ısındı. ...0549-204-0104... Mesajlarınıza bakıyorum bir yandan. İrfan, tatil sonrası işe dönmek, o PC başına geçmek o kadar zor geldi ki bana. Bayrama geri dönelim lütfen yazmış efendim. Lütfen dememiş dinleyicimiz, lütfen demiş efendim. Lütfen. Bugün bayağı zor atlatmış vatandaşlarımız belli. Artık geçti, bugün de geçti. Yarın iyice adapte olursunuz sevgili dinleyenler. Tatil sonrası iş yerlerinde herkes uzanacak yer aradığı belli ki. Artık bu gece herkes deliksiz uyuyacak memlekette. Bakayım şöyle başka neler varmış. Selam olsun efendim. Asude Hanım, İrfan 10 günlük tatili gezerek bitirdik. Şimdi de eve dönmeden İstanbul'a geçiyoruz. Düğünümüz var, bekleriz yazmış efendim. Eyvallah. Hayırlı uğurlu olsun. Hani iki bayram arası düğün olmaz tribinden sonra hemen bayram biter biraz düğünü koymuşlar, görüyor musunuz? Vallahi hemen. Bakalım başka. Elif Aydoğan, memlekete bayrama gittik İrfan. Güzel geçti ama yoğun ve yorucuydu. Tatlı yorgunluklar bunlar. Gurbette bayram geçmiyor demiş. Memlekette Malatya bu arada diyor. Ankara'dan Malatya'ya geçtik. Tatil değildi. Tatil de uzun uzun dinlenirsin. Biz yoruluyoruz. Tatil bu değil. Bu olamaz bu tatil. Bu değil diyor. Doğru. Demiş ki işin zor senin İrfan. Nasıl koşturuyorsun bilmiyorum. Oradan oraya gitmek. Hem de tempoyu düşürmeden. Vallahi her yiğidin harcı değil. Rabbim güç kuvvet versin nefesine demiş. Vallahi öyle. Kimse katlanma. Parayla yapılacak iş değil, ben size söyleyeyim. Yani zor. Zor yapmazsınız. Ben yaptığım için yapıyorum. Yapabildiğim için. Yapıyorum. Alışmış. Bünyede alışmış. Tatil sonrası da fena değil. Eve geldik, evde koştur. Bitmiyor diyor. Şimdi bakayım şöyle bir. Bir de Kanye West olayımız var şimdi. Konser gündemde sevgili dinleyenler. Ona bakıyorum. Efendim canım.
1: Gözünü seveyim.
0: Ne oldu?
1: Bak şimdi bu insanlar memurlara tatil. Bizim gibi köylülere tatil yok.
0: Yok diyor.
1: Şu an radyodan dinliyoruz, insanlar tatil yapmış. Biz köydeyiz, tatil yapamıyoruz. Şu an balya basıyorum. Evde hayvanların vakti geldi, onlara yetişmem lazım. Hep koşturmaca ya.
0: Ya. Oho. Şuna da bir bakalım.
2: İrfan kardeşim merhaba.
0: Merhaba.
2: İyi çalışmalar, iyi yayınlar.
0: Sağ olun, teşekkürler.
2: İrfan kardeşim bu tatil dönüşü benim bayağı mod düşüktü. Sağ olsun gün içerisinde Çağlar kardeş aradı. Bizim mod tabii tavan yaptı. Dedim inşallah.
0: Ne kazandın?
2: İrfan da bizi arar. Daha da tavana çıkarız. İnşallah. İyi yayınlar kardeş.
0: Acaba
2: İyi akşamlar.
0: Çağlar ne yaptı da senin şeyi tavan yaptırdı? Yani onu anlamadım. Şimdi Çağlar ne yapmış olabilir bu dinleyiciye de benim tavan yaptı diyor. Efendim ne acaba? Ne? Bir mesajlaşmalarına bakayım. En son Hasan Bey merhaba, daha önce Radyo D aracılığıyla hediye kazandınız mı demişler. Kazandım İrfan Hasan Han'dan sinema bileti. Ama tarihini hatırlamıyorum diyor. Konser bileti kazanmış tabii ya. Giresun'da Tan konserine bilet kazanmış, ondan yükselmiş kendi ap olmuş. Güzel efendim, radyoda enerjinizi yükseltir, size konser bileti verir, sinema bileti edin.

Ayrıca yakında da söyleyeyim, Radyo D'nin medya sponsorluğunda Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest artık geri sayıma başladı sevgili dinleyenler. 2 Eylül 6 Eylül tarihleri arasında Afyon Karahisar'da gerçekleşecek ve yine motosikletler pistte, yıldızlar sahnede olacak. Mesela kimler var? Afyon Karahisar, Emre Fel, Haluk Levent, Sefo, Demet Akalın, Ceza, Emre Altuğ, Derya Bedavacı, Kamuran Akkor, Murat Bozdağ, birçok isim var. Biletler vidipass.com'da yılın etkinliği sevgili dinleyenler. Ve Radyo D canlı yayın aracımız, ekibimiz 2-6 Eylül tarihlerinde Afyon'da sizlerle olacak. Motofest unutulmasın.

Şimdi size bir sorum var. Kanye West konserine giden dinleyicilerimiz. Burada mısınız efendim? Ya kimisi var ki Kanye West benim evin salonunda konser verse odamdan kalkıp gitmem orayı diyor. Kimisi vay efendim Kanye West çok önemli, dünyanın çok önemli rapçilerinden birisi. Ama söyledikleri, hareketleri, yani müzikal anlamda, yani müziğe giyim tarzıyla bile moda katmış birisi. Biliyorsunuz İstanbul'da bir konser verdi. Dündü değil mi konser? Dün değil, evvelsi gündü. Ama şu an bıraktığı etki bayağı büyük. Konserden daha büyük, yemin ediyorum.

Onu şu an konuşuyor insanlar. Hatta Travis Scott'ı şikayet etmek üzere Çağlayan'a geldik falan diyorlar. Yani niye vay efendim bu kadar para verdik, niye 18 dakika duruyor? Bir de adam, sevgili dinleyenler, bu yani yabancı rapçi ülkemize kadar saatlerce yol geliyor ve yüzünü kapamış, kasketle çıkıyor, atkıyla üstünü sarmış falan. Ya kimse yüzünü görmemiş bu adamın. Biletleri de 30 bin falan diyorlar yani. Bu çok acayip şeyler oluyor memlekette. Şu Kanye West olayına bakalım. Ne demiş? Ferhat Göçer diyor ki, Manisa konserine davet etmiş Ferhat. Söz veriyorum demiş, Kanye West'i aratmayacağımı demiş. Çok mevzu var bununla alakalı ve diyor ki Kanye West'le alakalı Ferhat abi. İki ışık bir duman, 30 milyon doları aldı gitti adam diyor. Gidenlere sorsam bir şarkısını bilmezler. Atacağım kendimi vallahi köprüden demiş Ferhat Göçer. Mesela bu şarkıyı biliyor mu memleket insanı? Ve bu adam müzikal tarihinin en büyük konserlerinden birini İstanbul'da verdi. Ve 30 milyon dolar almış götürmüş diyorlar. Maşallah, maşallah. Şimdi Ferhat abi, Ferhat Göçer burada başka şeyleri kafamızda aydınlatmış oldu. Ferhat Göçer mi, Kanye West mi arkadaşlar? Şimdi haber merkezimize gideceğiz. Sonra bakalım bu mevzulara. Sizler ne düşünüyorsunuz? 0549-204-0104'e. Tatil sonrası bekliyorum bu mesajlarınızı. Yani adam öyle bir dekor mekor gökten zembille falan indi yani. Hani çok acayipti. Bir bakacağız. Haberler, reklamlar...

0: sevgili İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo T.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 2026 yılının birinci çeyreğinde yıllık bazda %2,5 büyüme kaydederek kesintisiz büyüme performansını 23. çeyreğe taşıdığını bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili boyunca 70 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini açıkladı. İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. Sınava katılan 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Anadolu Otoyolu'nun Muallimköy ile Gebze kavşakları arasındaki Ankara-İstanbul yönü, üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle yarın sabah 8 sonrası trafiğe kapatılacak. Ulaşım D100 karayoluyla Kuzey Marmara Otoyolu'ndan sağlanacak. Amerika ile İran arasında müzakereler sürerken Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha yükseldi. Amerika İran'a saldırdı. İran da misilleme olarak Kuveyt'teki Amerika üssünü vurdu. Uydu görüntüleri İran'ın Amerika ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara misillemelerinde Amerika'ya ait 20 askeri tesisin hasar aldığını ortaya koydu. Lübnan'da ise binlerce kişi yine göç yolunda.
0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara az bulutlu ve açık 24, İzmir az bulutlu ve açık 32, Adana parçalı bulutlu 31, Samsun parçalı ve çok bulutlu 25, Diyarbakır az bulutlu ve açık 32 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 19 derece olarak ölçülüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 1 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0,30'luk yükseliş.

0: işle 13.704 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.90, euro 53.35'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.589, çeyrek altın 11.175 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Radyo Makinesi. Hani çok sevmiştin, hani sen beni.
1: Ay ay ay ay.
0: Ne değişti söyle dünden beri.
1: Ne değişti be?
0: Nasıl tuttun ayrı?
1: Burası Radyo D, 3. saatimizdeyiz sevgili dinleyenler. 17'de başladık.
0: Mecburum ben de.
1: Görüyorsunuz, tatil sonrası çatır çatır çalışıyor Radyo Makinesi. Efendim 0549-204-0104'e. Gelen mesajların arasında Göksel Altan. Şimdi ne günüydü? Cuma günüydü. Bodrum'da bir beach'te, ismini vermeyelim. Oradayım sahnede. Bir yandan o beach'in bir ara sokağı var oradan. Denizden çıkmışlar, eğlenmişler belli. Bir aile böyle. Göksel Altan ve ailesi. Bir baktım eller kollar yapılıyor orada. Ne oluyor? Şimdi Göksel mesaj atmış, Göksel Altan. Ben de buradan selam ediyorum. Ben de sana el kol yapıyorum buradan Göksel. Diyor ki, bu kadar mı tesadüf olur? Yıllarca radyoda sesini dinledik, eğlendik, güldük, mutlu olduk. Sen kalk Bodrum'un Gümbet plajı nokta nokta beach'te sesini duyuluyor. Gerçekten selamlaştık İrfan. Enerjin hiç bitmesin, harika adamsın demiş. Ben ona hatırlat demiştim radyodayken. Sağ olsun, unutmamış, gelmiş. İzmir'den Göksel Altan'a selam ediyoruz. Bak Göksel şahit. Orada millet kumsalda eğlendi, güneşlendi. Ya Göksel söyle, sesli mesaj at. Ben denize, havuzda bir yere girebildim mi ya? Milleti izledik orada. Sonra diyorlar ki, o İrfan geziyorsun diyorlar. Nereye gezmişiz? Allah'ını seversen ya. Şu Göksel'i bir arasana, dur. Dur bir dakika.

0: Bak canlı yayında arayacağım, Göksel'e soracağım. Ben geziyor muydum orada? Bak düşün. Alo Göksel Bey, canlı yayındasınız şu an.
1: Evet.
0: Abi, ha, şimdi geldiniz. Göksel'cim müsait miydi, böyle çat kapı aradım ama ne oluyoruz deme sonra.
1: Müsaitim.
0: Ha, güzel. Şimdi sen beni o gün gördün Bodrum'da. Ben çalışıyor muydum, geziyor muydum, denizde güneşleniyor muydum, ne yapıyordum?
1: Vallahi bak, tesadüfen biz oradaki plaja geldik. Ailemle otururken hatta eşime dedim ki, ya dedim İrfan'ın sesine çok benziyor bu. Dedim sürekli dinlediğim kardeşim benim dedim. Ondan sonra bir tereddüt ettim. Arkadan bir baktım, sen bir İrfan diye bir kişinin ismi adaşım gelmiş falan değil. Aa dedim kesin bu. Ondan sonra yan sokağa girdim, ama bir baktım oradasın.
0: Ya
1: yıllarca sesini duydum. Yıllarca sesinle mutlu olduk, güldük, eğlendik.
0: Ya,
1: ya orada benim görünce vallahi heyecanlandım ya. İlk defa böyle enerji patlaması olan o müziklerle insanları saatlerce eğlendirdim. Yaklaşık 3-4 saat ben oradaydım. Hiç yorulmadan, bıkmadan işte o kadar güzel eğlendirdin ki.
0: Bak.
1: Biz orada olmadığımız halde plajda çok güzel eğlendik.
0: Oh ya. Burada fotoğrafımız çok tatlı olmuş ya. Sana
1: evet.
0: El uzatmam falan çok manidar olmuş. Hatıramız kalsın böyle Göksel'cim.
1: Peki, vallahi zaten çok büyük hatıram olacak.
0: Evet, evet. Sen peki İzmir'i bırakıp Bodrum'a tatile gitmiştin.
1: Tatile geldik. Hı-hı. Kafa dinlemeye geldik orada. Hı-hı. Sonra plaja indik ailemle işte otururken. Tesadüfen bir anda böyle bir şeyle, sürprizle karşılaştım yani.
0: Ne güzel olmuş. Sen kalabalıktın yalnız aile olarak orada.
1: Değil ya mi? Eşim vardı yanımda. Kayınpederim, işte kayınvalidem vardı.
0: Oo.
1: Yaklaşık 3-4 saat eğlendikten sonra dediğim gibi ben dedim İrfan'ı göreceğim oradan geçerken dedim.
0: İyi yapmışsın ya.
1: Dedim, dedim İrfan'ımı göreceğim oradan geçerken, işte selamlaştık ettik, ama gerçekten Göksel, çok mutlu oldum.
0: Ben de çok,
1: çok güzel
0: mutlu
1: eğlendiriyorsun.
0: Oldum.
1: Hiç enerjin bitmesin.
0: Ya,
1: İnanılmaz canım, bir şeye sahipsin. Hatta seni sonradan Instagram'da da devam ettim, takip ettim. Oradan Gaziantep'e gittin.
0: Bak.
1: Önce Kuşadası, sonra Gaziantep. Ya. Hiç durmadan, dinlenmeden, yani o kadar enerjiyi nasıl buluyorsun? Hayret ediyorum yani.
0: Dinleyici de diyor ki, o ne güzel gezdin diyor bana.
1: Yok, hakkını yemesinler. Valla çok çalıştın yani.
0: Canım.
1: Çok güzel eğlendirdin herkesi.
0: Göksel'cim ne iş yapıyorsun İzmir'de?
1: Ben İzmir'de muhasebe ile uğraşıyorum.
0: Evet. Birisi bir mesaj attı. Biri mesaj attı, dedi ki 5'i itibariyle başlıyor bizim çalışmamız diye. Niye öyle 5'i dedi? Onu anlamadım bir dinleyicimiz. Ayın 1'i falan muhasebe işleri 5'inden sonra mı başlıyor?
1: Yo, muhasebe hiçbir zaman bitmez ki abi, biz köleyiz.
0: Tövbe yarabbim. Ya bizim 5'inden sonra başlıyor dedi, herhalde tatilini uzatmış o beyefendi, o yüzden
1: yani
0: söylemiş olabilir.
1: Yani memur olabilir, biz çünkü özel sektörde çalıştığımız için bize öyle bir şansımız yok maalesef.
0: Değil mi?
1: Hatta biz bayram seyran bile çalışıyoruz da bu nasıl oldu bilmiyoruz bu kurban bayramı.
0: İyi, güzel değerlendirmiş. Bodrum'a inebilmişsin vallahi, helal olsun.
1: Vallahi 3-4 günde ne kaçtık işte, onu değerlendirdik şimdi. Oh. Hatta bugün de mesai bitirdik. Sen hatırlat deyince dur dedim hatırlatayım kendim.
0: Çok iyi yapmışsın. Göksel'cim çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasın.
0: Aileye selam olsun benden de şimdiden.
1: Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Sağlıcakla
1: kal. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.
0: Sağ ol. Bay bay. Görüşürüz.

sorar ne de kendini. Göksel Altan. Bu arada bayramda çok mesaj atmış. Dinleyicilerimiz de yazıyorlar. Görmedin diye. Evet, biraz Instagram'ım karışık. Dün de Kanye West, biliyorsunuz benim çok eski arkadaşım, eski dostum Kanye West. Biz onunla Masquerade Club'da onun MC'liğini yaptım. Fotoğrafımızı paylaştım efendim Instagram'a. Gördünüz. Yalnız o fotoğrafı gerçek sanmışlar. Oho. Bak şimdi yorumlara bakacağım bak. Instagram'a gireni görmeyenler varsa son fotoğrafım Kanye West'le efendim. Yıllar öncesinden kuliste muliste işte böyle sahne öncesi. Biri şey yazmış fotoğrafın altına. Senin gibi bir adamın bu adamla dost olması çok ilginç falan.

0: Bir oyuncu arkadaşım var, Hamdi, bizim konservatuardan. Neydi Hamdi'nin şey bakayım? Hamdi Alp. Ya çoğu kişi gerçek sandı bunu ya, maşallah. Tabii ki de yani gerçek. Yani ne, sahte mi? Bak diyor ki bir tane yorum. Karısının yanında bile gülmüyor ama bir tek senin yanında gülmüş adam diyor. Evet. Ben güldürüyorum onu yani. Onu Taylor bile güldüremedi. Düşün yani. Hani... Kanye West bizim kirve ya. Olur mu? Selam olsun Kanye'cim. Biz İstanbul'a geldi. Konserine gidemedim. Ben de eski hatıra fotoğraflarımızdan birini paylaştım. Özür anlamında hani.
1: Çağlar abiye de küstüm.
0: Niye Çağlar'a küstün?
1: Ona Instagram'dan yazdım. Ne gördü, ne döndü, ne cevap verdi. Küstüm abi. Önceden böyle değildik Çağlar abiyle. İrfan abi, senin de soyadın Fest olsaydı Avrupa'da yemin ederim sana da 120 bin kişi gelirdi ha. Senin sahneni bilmiyorlar ki bunları. Hey. Hmm.
0: Kanye West kaldırmış 30 milyon doları gitmiş yani. Neyse biz de Ferhat Göçer'in konserine gideriz. Ne yapalım? Ya biri şey yazmış. Ferhat acaba 30 milyon dolar alamadığı için mi söyleniyor diyorlar. Yani bilmiyorum Ferhat abi 30 milyon doların peşinde mi falan ama. Ama yine hani ülkeye de bir şey bıraktı. Öyle hepsini alıp gitmedi ya. Yani. Hani 30 milyon doların birazında bize şey yaptı yani. Hani onu komple alıp gitmiyor ya. Onu da söyleyeyim. Hakkını yemeyelim Kanye West eski dostum olduğu için. Hani vallahi. Şimdi Travis Scott geldi. O da ünlü bir rapçi. Yüzünü hiç açmamış sevdiğin diyene. Sahneye bir saat gecikmiş. Seyirciler tarafından yuhlanmış. 18 dakika kalmış sahnede ve gitmiş. Ve biletlerde 30 bin TL civarıymış. Evet, görüyorsunuz. Yani ama bu konser değilmiş. Bence organizasyon firması kandırmış insanları konser diye. Şöyle Travis Scott'a demişler ki sen gel bu davette bulun orada gözün eğlen. 5-10 dakikada sahneye çıkar gözükürsün demiş. Ama tabii bileti satarken bunu böyle satmamışlar diye. Bence bu konserlere gidenler dava açsınlar. Adamı görmeye gidiyorlar değil mi? 30 bin lira veriyorsun. Adam suratını atkıyla kapatıyor. O motorcu kaskıyla çıkıyor sahneye. 18 dakika duruyor gidiyor. Ya rezilliğe bakın ya. Gerçekten rezilliğe bakın ya. Yani bu konserlere gidenler tespit edilsin. Yani bilmiyorum neyin kafasıyla gittiniz Allah'ını seversen. Bence hiç değmez. Değmez tipler. Değmez yani memleketin sanatçısına da gidelim yeşim salkım çünkü kafayı yercesine fiyatları duyunca açıklama yapmış diyor ki hakkımı helal etmiyorum diyor sıradaki konserini söylemiş siz bizim konserimize gelmezsiniz diyor bak diyor ki 30 milyon dolar mı almış götürmüş ya Kanye West arkadaşlar diyor ben gidiyorum biraz ruh ve sinir hastanesinde yatacağım sonra da bir yerlerden atlarım herhalde diyor Yeşim Salkım kendi ülkemizde 35 yıldır şarkı söylüyoruz onda bir değer görmedik yeminle Ayvalık açık havada senfonik konserim var yeminle gebertirim gelmeyeni demiş yani bilmiyorum Bence ortada bir adaletsizlik var. İnanılır gibi değil. Hatta İstanbul'daki Kanye West konserine Ruslar çok gelmiş. Tabii yakın Rusya şurada. Rus bir turist bir şey paylaşmış. Halit Ergenç konsere gitmiş Kanye West'in konserine. Rus turist şöyle paylaşmış. Kanye West konserini Kanuni Sultan Süleyman'ın yanında izleme ihtimalin düşük ama asla sıfır değil. Muhteşem Yüzyıl'dan bildikleri için yani bizim dizileri falan. Yani Kanuni Sultan Süleyman bile Kanye West konserine gitti diyorlar. Yani Halit Ergenç gidince dünyada haber oldu, gündem oldu valla. Ama Yeşim Salkım konseri desek giden yok. Hani bir türkücümüzün birinin konseri desek. Aha sevgili dinleyenler.

Efendim reklamlarımız var. 0549 204 0104. Bu arada Hayko Cepkin'in de bu konserlerle, Travis ve Kanye West'in konseriyle de alakalı açıklamaları var. Bir reklama gidelim, sonra bakalım sizin de mesajlarınıza bakacağım.

0: Ekibi İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Hava trafik kontrol sistemleri ve kuleleri ortaya çıkmadan önce pilotlar gör ve görün olarak isimlendirilen bir yöntemi kullanarak diğer uçaklardan kaçınıyordu. Yani uçuşlar sadece pilotların diğer uçakları görebilecekleri ve diğer uçaklar tarafından görünebilecekleri açık hava koşullarında ve gün ışığında gerçekleştirilebiliyordu.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Emre Fel, Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
4: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
5: Radyo D. Reklam.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
8: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarifleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
10: Bellona, Bellona.
11: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
12: Pilot garaj, şoto ekspertiz.
13: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: 99 lira. Üstelik bu saati alanlara seçili Oral-B diş fırçası modellerinden biri hediye. JBL Tune 525BT Multi-Connect kablosuz kulaküstü kulaklık siyah ve mor 1799 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
3: Sıradaki şarkı spora yazılıp gitmeyenlere gelsin.
1: Radyo D. Hayatın içinde.

Büyük bomba bir haber size sevgili dinleyiciler. Deminden beri dinleyicilerimiz yazıyor. Bu Türkiye'ye gelip konser vermeye çalışan, çalışmış ama verememiş yani o Travis Scott denilen rapçi. Meğerse hiç gelmemiş efendim Türkiye'ye. Ya bu çok bomba bir olay. Yani bu ülkemizin yaşadığı son zamanlardaki en büyük troll olayı olabilirim. Ben size söyleyeyim. Ya bilmiyorum, öyle bir söylenti var. Sosyal medyaya da baktım. Şimdi bu Travis Scott 15 dakika falan durmuş ya sahnede. Yani herkes söylüyor 13 saat uçuyorlar bunlar, geliyorlar buraya falan. Ondan sonra yani 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika sahnede niye durdun, o kadar yol niye geldin falan filan. Şimdi bunlar tartışılıyor. Danla Bilic demiş mesela, işte Travis gelmiş 15 dakika durmuş falan filan diye. Fakat adamın maçta görüntüleri var, bilmiyorum doğru mu yoksa o da mı yapay zeka trollemesi falan. Eğer doğruysa bak, bu adam atkı var. Belirsiz bunun olup olmadığı. Kafasında kask mı var? Bir oraya da bir bandanayla mı kapamış? Ve bu adam hiç Türkiye'ye gelmemiş. Parasını almış ve millet enayi yerine konulmuş. Şu an ay, son zamanlarda yaşanan en acayip olay bu bence ya. Vallahi. Hani bu nasıl bir çakallıktır doğruysa eğer sevgili dinleyenler. Ya adama kızıyoruz az durmuş sahnede falan diye. Hiç gelmemiş ki adam yani. Yani 18 dakika falan diye eleştiriyoruz. Adam uyanık hiç yok buralarda ya. Arkadaşlar bunu bir incelememiz lazım. Gerçekten de sahne sanatları olayının geldiği noktada müthiş, acayip bir olay bu ya. Ya büyük rezillik. Gerçekten büyük rezillik eğer doğruysa. Bakın Hayko Cepkin diyor ki Travis Scott'la alakalı, o etkinlikle alakalı. Zaten işler playback, ses ototon. Yüzünü görseniz ne olur, görmeseniz ne olur. Hala diyor kekiklenmeye alışamadınız diyor. Adamlar sistemi çözmüş, herkes hak ettiğini yaşar, alışın bunlara demiş. Bak böyle şeyler konuşulurken adamın hiç gelmediği, yerine böyle dublör çıkartır gibi birini çıkartıp parayı indirdikleri falan söyleniyor. Yine Kanye West'e helal olsun. O geldi çıktı konsere yani. Hani büyük bir rezillik var şu an. Oo, dur. Dedikodu var, dedikodu. Bu dünya basınına düşerse var ya. Ya bizim ülkemizde neydi o Sülün Osmanlılar bilmem neler falan. Yani bunu eğer ki adamın haberi olmadan Türkiye'de bir organizatör böyle milleti dolandırıp işte Travis Scott diye birini çıkardıysa o daha büyük rezillik yani. O adamın da yani Travis Scott'ın da dava açması lazım. Ha, eğer ki Travis Scott böyle bir şeyi hani şey yaptıysa, düşündüyse, ulan maç var ona mı gidelim, maça mı gidelim, maça gidelim, oraya da birini gönderelim bana benzeyen falan. Böyle yaptılarsa o daha büyük bir rezalet yani.

0: Olaylara bakın ya, vallahi billahi.
1: Ben seni yaşatırım seni. Tut kolumdan, çek götür beni. Diye içine çek beni.
0: Bak bir dinleyicimiz diyor ki 150 bin kişi neden gidermiş Kanye West konserine? Bahar şenlikleri iptal, Manifest, Mabel gibi insanlar iptal. İnsanlar da baktılar bir konser iptal edilmiyor. Gideriz tabii dediler diyor. Tanıyan tanımayan herkes gider tabii diyor. Ya bu bakış açısı da.

0: kötüyle beslerim seni.
1: Bak o ya, abla bile yazıyor, yazık diyor. O atkı ne alaka denmeliydi diyor. Bak Tarkan da Ankara'da bedava konser vermeye hazırlanıyor. Ben. Zeynep sen de mi gerçek zannettin? Ya herhalde Kanye West çok eski dostum benim ya, o yüzden. Ben seni yaşatırım.
0: Kolumdan çek götür beni diye içine çek beni.
1: Özkan Kartal selam olsun Kartal. Nasıl bayram dönüşü, yorgunluk falan? İçine çek beni. Tut kolumdan çek götür beni. Bak spora çalışamıyorum, evde olmama rağmen pilatese adapte olamadım, yorgunum. Pazartesiye de adapte olamadım diyor. Yine geldim spor salonuna diyor dinleyicimiz. Şu neymiş, bir açalım mı? Şöyle.
2: Hayırlı bayramlar.
1: İyi bayramlar.
2: Ya bak hani diyor ya, oralarda şey yok diye, kemer yok. Ya tuvalete de bir kemer koyuversinler, ne olacak? İnsanları mağdur etmektense bir kemer koyuversinler. Orada yapan da bağlasın kendini. Olsun bitsin kardeşim yani. İsterse orada uçsun gitsin. Bütün yolculuk.
1: Evet, tuvalete de kemer takılsın uçaklarda, millet altına yapacak. Diyor ki yaptı bu bayram. Böyle bir öneri gelmiş. Kurbanda çok kısa da olsa vejeteryanlığı düşündüm. Çok kısaydı ama 2 dakika. Bilemedin 3 dakikaydı diyor bir dinleyicimiz. Bazı dinleyicilerimiz de üzülmüşler bu bayramda kaçan kurbaniklere, sevgili dinleyenler. Bakayım şöyle bir. Memlekete neyi üzüleceğimizi şaşırdık. Vallahi bilmem. Ya bu çok acayip bir şey ya bu konu. Bak şimdi dinleyiciler de yazıyorlar. İrfan, millet eğlence için bahane arıyor. Yemişim trafik katını falan diyorlar yani. Hani etkinlik mi, oraya gidelim. İptal olmayan bir şey mi, oraya gidelim diyorlar. Bak müzik türünü sevmem, dinlemem ama bu adam bambaşka seviye Kanye West için diyenler var. Ama işine kattığı değer, o konserin o dekoru, o havası, o ışık şovları falan, oradan belli. Adam emek veriyor işine yani. Kanye West. Ya tabii özel hayatı, ırkçılığı, işte magazinsel durumları, bunlar ayrı şeyler ya. Şimdi buradaki sanatsal şeyi mi konuşalım, adamın özel hayatını mı konuşalım, dünyaya bakışını mı konuşalım? O kadar kalem var ki konuşacak. Kalem şeyler var ya. İrfan, Yeşim Salkım'ı canlı dinlemeyi yıllardır isterim ama bir türlü denk getiremedim demiş. Yeşim, duy bu hanımefendinin sesini. Ben seni o zaman bedava ağırlarım konserinde vallahi hanımefendi. Yani Ayvalık'ta konseri varmış Yeşim Salkım'ın. Oraya şey yapabilirsiniz. Eğer ki Yeşim duyarsa sesinizi buradan da ben de ulaşabilirim. Ya bu kadar şey yapıyorsan Yeşim ablaya iletelim bunu. Ülkemizin gerçek sanatçılarından birisi işte Yeşim Salkım'da. Bakalım. Ya bu olayın önümüzdeki günlerde çok konuşacağız ya. Vallahi billahi. Bu Taylor Scott, Travis Scott pardon. Eğer ki gerçekten çıkmadıysa o konsere. Hatta bir tane olay var şimdi görüyorum. Travis Scott performansı sonrası oteline dönmek isteyen ABD'li bir yayıncı, YouTuber. Ünlü de bir yayıncıymış kendisi, yabancı. Taksiye binmiş. Yaklaşık 300 TL'lik yol için taksicinin 50 euro. Yani 2677 TL istediği söylenmiş ve kabul etmiş bu. Yabancı yayıncı YouTuber ve kendisine parayı işte vermiş ama kartla ödeme yapmış. Taksici yayıncının kartından 136 euro 7000 TL küsür çekmiş. Şu an gündemde o var Ve şeyi unutmuş tabii, bunun bir YouTuber olduğunu bilmediği için. Kamerası kayıttaymış, görüntülü ifşa. Allah'ım, bir de bu rezilliğimiz mi var? Oy. Ay, inanmıyorum ya. Eyvah eyvah. Bakın, dünyaca ünlü rapçi Travis Scott Türkiye'de işte performans verecek falan filan duyulduktan sonra ABD'li bir YouTuber yayıncı da gitmiş bunun konserine. Ve dönerken taksiyle giderken taksici 50 euro istemiş. Bu da tamam demiş. Halbuki 300 TL'likmiş o yol. Ve tabii taksici bilmiyor bunun YouTuber falan olduğunu. Ve kartından 136 euro çekmiş taksici. Ama bu YouTuber her şeyi kaydediyormuş o sırada. Ay yeter valla, haftaya hızlı bir giriş yaptık. Ben havluyu attım artık, yeter uzak. Beni uyutun. Abi hangisine şaşıralım, üzülelim? Yani Travis Scott gelmemiş, başka biri çıkmış konsere, ona mı? Bak, bu YouTuber'ı şimdi konserde Travis Scott dolandırmış oldu. Bak, konserden çıktı, taksici bunu dolandırmış oldu. Bak. Olaylara bak ya.

Şimdi diyeceksiniz ki Elin Kanye West'e 30 milyon doları götürdü. Bir taksicimiz de 106 136 euroyu götürmüş, çok mu? Eyvah eyvah ya. Evet, konserde öpmüşler, eve dönerken de olmuş. Ben haftayı cuma gibi kapatabilir miyim? Bu çok fazla gelmeye başladı şu an.

0: sözüm.
1: Evet bak Selim de adam yine bizi diyor 30 milyon dolar tokatlamış. Taksici gene insaflıymış diyor bu. Bak. Bir mesaj var. Bu Kanye West Konyalı mıymış diyor. Dinleyici öyle yazmış. Of ya olaylara bakın. Çok acayip. Gerçekten bu bayram yaşadığımız şeyler. Neyse bir reklama gideyim. Dönersem sizinim. Dönmezsem zaten sizin olmamışımdır.
2: Arkadaşlar.
1: Bir bakalım bir duruma ya.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Hayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Piyasaların 1 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.30'luk yükselişle 13.704 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.90, euro 53.35'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.589, çeyrek altın 11.175 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Esnaflar'da. Hemen hazırla, afiyet de ye.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
2: Bellona, Bellona. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Reklam.
5: Radyo T. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: En çok seni hoş ettim. Evet. Efendim, haftayı açtık, tatil sonrası da geldik, burada kavuştuk. Ama çok konuşulacak konu var. Daha yarını var bu işin. Çarşambası var, perşembesi var. Konuşacağız. Şu şeyi de konuşmak istiyorum sizinle. Ozan Güven'e kafede yapılmaya çalışılan bir linçleme durumu var ya, onu da konuşacağız. Yarın falan. Ama bu konserler falan bugün bayağı böyle bir gündem, çok fenaydı. Tasarımcı yazar ne diyor, bir şu Kanye West konseriyle ilgili mi söyledi? Yok, bu değildi, alttaki. Ha, şu.
1: İrfan, iyi yayınlar. Bu Kanye West konseriyle ilgili gerçekten, yani bilmiyorum ama Türk halkı olarak her şeye çok fazla göz yumduğumuzu düşünüyorum. Yani sonuçta başka bir ülkede bunun aynısını asla yapamaz. Bizde yapabilmesi bence rezalet. Hatta 98 yılında Hathaway konseri vardı bu Gümbet sahilinde. Orada mesela Hathaway sürekli küfretti. Ondan sonra seyirciler falan dedikçe de siz çok aptalsınız, gerizekalısınız gibi laflar söylemişti. Böyle benim gibi fark eden birkaç kişi oradan sinirle çıkmaya çalıştık ama kimseyi susturamadık. Ve o zamanın magazinlerinde de bayağı bir ses getirmişti. Yani bu çok kötü bir şey. Bence izin verilmemeli. Anında fark edildiğinde durdurulabilmeli.
0: Valla yani Kanye West'in konseriyle alakalı mevzular başka. Ülkemizde gelip sahne alan Travis Scott'la alakalı mevzu başka. Birisi bu kısa duran ve yüzünün hiç gözükmediği bu Travis Scott'la alakalı dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda falan bulunmuş. Bu gerçek bu olay bu arada. Bu olayları çok konuşuruz önümüzdeki günlerle. O organizatörlerle alakalı durumu. Önümüzdeki günlerde bakalım ne şeyler çıkacak bunlarla alakalı. Pekala, yavaştan gidiyorum. Mesaj atan herkese selamlar, sevgiler. Çok teşekkürler. Yarın saat 17'de burada olacağız. Eğer konuşmamızı istediğiniz bir şeyler de varsa Instagram'dan bana İrfan Boşluk Aslanhan adresine yollayabilirsiniz. Benim de Kanye West'le paylaştığım o son hatıra fotoğrafımın olduğu sayfaya ve Radyo D104 Instagram hesabımız, sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. Ve 9 günlük tatilin ardından iş başı yapan herkese selam olsun. Haziran ayı geldi, güzel bir ay olsun. Kazasız belasız hepinize kolaylıklar diliyorum efendim. Bu şarkıyı da aklı tatilde kalanlara Zinet Salih söyleyecek. Kalbim tatilde diyecek. Size gelsin efendim, akılları tatilde kalanlara. Tatilden dönenlere.

0: Motosiklet Festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Emre Fel, Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
1: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo Dev.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira parafara hediye. Üstelik parafaralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde parafara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Radyo'da
1: Top 20.
2: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo D 104'te.
0: Radyo'da
1: Top 20.
3: 104'te Radyo'da.
4: Reklam.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesiyle dinleyebilirsin. Aracınızda DAB Plus fonksiyonunu seçin, İstanbul ve Ankara'da Radyo D 104'ü 4. kanaldan kesintisiz dinleyin. DAB Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: kardeşim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önden. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası. Radyoda.

0: Hazır mısın? Sahne. Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne.
0: Radyoda. Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne. Canlı müziğe

0: Radyo'da!
1: Türkiye'de ilk kez.
0: Sahne.
1: Akustikler ve konserler radyonda.
0: Radyo'da!

0: çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerimden.
1: Ben seni çok sevdim.

gerilir büro. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın.

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. Sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni affet.

akşamine en ön sıradasın. Sahne. Radyonun sesini aç. Radyoda sahne, sahne, sahne.

akşam koltuğunuz sahne önünde. Canlı müzik atmosferinin keyfini yaşa.

0: arkası yok, kalabalık yok. Sadece sen ve müzik.
1: Devam ediyor muyuz? Şimdi bu şarkıda bütün ışıklar yakalım mı? Bütün ışıklar yansın, bütün telefonların

benden sevdanın geçti zaman çağı, çoktan söndü.